yalan dünya hancıdır. Öyle bir gün var ki, öyle bir gün yürekte sancıdır. Yer gök bir olup da hesap sorulunca.

Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor: dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

Ömer bin El-Hattab'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür," diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra "İman nedir?" diye sordu. Efendimiz de ona, "İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Efendimiz de "İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Efendimiz, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resul-i Ekrem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kul din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir.

Hamdolsun seni bize lütfeden, ihsan eden Mevla'ya. Salat ve selam olsun rahmet sebebimiz olan Nebi'ye. Sen bize minik bir melek, tatlı bir can kuşusun. Yuvamıza dünyanın huzuru, cennetin kokususun. Uyanışın güneşin doğuşu, sabahın oluşu gibi. Baharı müjdeleyen cemre, kalbin ilk atışı gibi. Uykuya dalışın yıldızların doğuşu, gecenin sessizliği. Kirpiklerin huzur, ellerin minicik ama kovdu kimsesizliği. Seni nasıl uyutsam, hangi ninniyle hazırlasam yarına? Yanaklarına buse, ulular fısıldasam kulaklarına. Hasan ve Hüseyin'in uyuduğu ninniyle uyur musun mesela? O zaman nefesim Fatıma annemizin nefesi olsun sana. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

ağlamayı bilerek dünyamıza ay gibi doğdun. Ne istediysen gözyaşlarınla istedin. Ama gülmeyi zamanla rüyalarda öğrendin. Neydi acaba rüyanda görüp uyandığında göremediğin? Gülmeyi öğreten Mevlam, yaşadığın sürece güldürsün yüzünü. Ahlakın güzel olsun, doğru ol, insanlar dinlesin sözünü. İyi ol, iyilerle karşılaş, kötüler uzak olsun hep sana. Ruhun tertemiz kalsın, acı, keder, zulüm uğramasın dünyana. Adaletle bezenmiş aklın olsun, bakışın şefkat, merhamet dolsun. Her varlık seni sevsin, Hızır yoldaşın olsun. Bir kuş senden korkup da başka yöne uçmasın. Bir çiçek bile olsa sana küskün açmasın. Cennette sütten yapılmış bir nehir vardır. O nehir Ali'nin, Hüseyin'in ve Hasan'ındır. Genişliği Medine-i Münevvere ve Yemen arası. Uzunluğu Mekke-i Mükerreme ve Aden arası kadardır.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Süheyb bin radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden evvelkiler içinde bir kral ve bir de onun kahini vardı. Bu kahin ihtiyarlayınca krala, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona kahinlik öğreteyim dedi. Kral da bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip vardı. Genç rahibin yanında bir müddet oturdu ve sözlerine kulak verdi. Hoşuna gitti. Sonra kahine her gidişinde rahibe uğrar ve onun yanında otururdu. Kahinin yanına geldiğinde geç kaldın diye kahin genci paylardı. Genç bu durumu rahibe söyleyince rahip ona, kahinden korktuğunda evde alıkoydular, ailenden korktuğunda da kahin alıkoydu de diye tavsiye etti. Durum böyle devam edip giderken genç günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı ve bunun üzerine kahinin mi yoksa rahibin mi üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım, eğer rahibin işlerini kahinin işlerinden fazla seviyorsan hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi ve taşı hayvana attı. Onu öldürdü. Halt da yoluna devam etti. Sonra genç rahibin yanına geldi ve olanları ona anlattı. Rahip ona, yavrucuğum, bugün sen benden üstünsün. Senin şanın gördüğüm dereceye ermiş. Sen yakında muhakkak ki bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Genç körleri, alaca hastalığına tutulanları kurtarır, insanların diğer hastalıklarını da tedavi ederdi. Kralın meclis arkadaşlarından o günlerde kör olan birisi bunu duydu. Birçok hediye ile gencin yanına gitti ve eğer beni hastalığımdan kurtarırsan bu hediyeleri sana vereceğim dedi. Genç de ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah Teala şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah Teala ona şifa verdi. Sonra bu adam kralın yanına geldi ve evvelce oturduğu gibi onunla oturdu. Kral, gözünü kim iyileştirdi diye sordu. O da Rabbim diye cevap verdi. Kral, senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam, benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi.

yerini söyledi. Hemen rahip getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam orta yerine koyarak rahibi ikiye ayırdı. Her parçası bir yana düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi ve ona da dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Bunun üzerine kral onun da başını testereyle ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra genç getirildi ve dininden dön denildi. Fakat dinlemedi. Kral onu kendi arkadaşlarından bir gruba teslim etti ve onlara şöyle dedi. Bunu filan dağa götürün ve oraya çıkarın. Dağın tepesine vardığınızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden aşağı atın. Onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Genç, Allah'ım bunların haklarından gel dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve hepsi aşağı yuvarlandı. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakilere ne oldu dedi. O, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine kral genci kendi arkadaşlarından diğer bir gruba teslim etti ve bunu Karkur denilen gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, dönmezse atın denize dedi. Hemen onu gemiye götürdüler. Genç, Allah'ım bunların da haklarından gel, bunları benden def et dedi. Bunun üzerine gemi onlarla beraber devrildi. Onlar boğuldular. Genç yürüyerek kralın yanına geldi. Kral ona, yanındakiler ne yaptı dedi. O, beni Allah Teala onlardan kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Kral, nedir o dedi. Genç şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla. Beni de hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabımdan bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra bu gencin Rabbi olan Allah'ın adı ile de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı bir meydana topladı. Genci de bir hurma kütüğüne bağladı. Sonra onun ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Bu gencin Rabbi olan Allah'ın ismiyle dedi ve oku attı. Ok gencin şakağına rastladı. Genç elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine ahali bu gencin Rabbine iman ettik dediler. Sonra adamları krala gelerek ona, bak gördün mü? Vallahi korktuğun başına geldi. Halk ona iman etti dediler. Bunun üzerine sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler alevlerle doluydu. Kral, yeni dinden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Bunlar yapıldı. Hatta elinde bir çocukla bir kadın geldi. Kadın biraz duraksadı. Çocuk ona, anneciğim sabret. Zira sen hak üzresin dedi.

huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3 Radyo

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: insan fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, ahirete göre dünya sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. O kişi parmağının ne kadarcık bir su ile döndüğüne baksın. Müslim Cennet 55.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Bekâ bin Batu Hazretleri.

ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida. Huzur bu frekansta.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

Hak Teâlâ'nın feyiz ve bereketi olmadığı sürece ne kadar çaba sarf edilirse edilsin kimse bir yere varamaz. Mevlana Abdurrahman-ı Camii Hazretleri.

0: Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve "Ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim?" diye sordu. Rahip, "Senin tövben kabul olmaz," dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu?" dedi. Alim, "Evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer," dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, "Bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi," dediler. Azap melekleri, "Bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki," dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi: "İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır." Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek "O taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın," diye vahyetti ve "Mesafeyi ölçün," dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.
1: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Saf Suresi 7. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sayesinde Allah'tan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın. Ebu Davud, Cihat 70. Tirmizi, Cihat 24.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah.
1: El-Afu ya Allah.
0: Çokça affeden Allah.
1: El-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazl-ı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.
1: El-Mughni ya Allah.
0: İstediğini zengin eden Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

çok sabırlı olan Allah. İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak. İkra ve rabbukel ekrem. Ellezî alleme bil kalem.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

Adım Üveys. Yemen'de Karen köyünde doğmuşum. Babamı hatırlamıyorum. Beni annem büyütmüş. Annemin ayakları cennetin üstündeydi. Elleri sıcak gül kokardı. Gözleri geceye açılan pencereydi. Yıldızı yoktu gecesinin. O beni istediği zaman tutup yakalardı. Ama ben onun göz bebeklerini bir türlü yakalayamazdım. Ona baktığımı hissederdi ve bunu nasıl yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Göremeden sevmeyi ondan öğrenmiştim. Gözlerimi yumup konuşmak çocukluğumdan kalma bir alışkanlıktır. Bazen unutur, anne şu kuzuya bak derdi. Bir sessizlik çökerdi çöle. Güneş zamansız batardı. Ağlar, anneme sarılırdı. Annem tebessüm eder, güneş tekrar doğardı. Ve bir gün bir isim duydum. Kalbimin yanıp kavrulduğunu hissettim. Bir isim beni kalbimden yakalamıştı.

Anne, hani o pamuk ellerinle yüzüme dokunup yüzümü yüzüne benzetirdin. Derdin ki kaşların benim kaşlarım gibi. Hani derdin ya keşke gözlerini görebilseydim. Ben de gözlerim gözlerine benziyor derdim. Şimdi anlıyorum neler hissettiğini. Duydum ki sevgilinin yüzü aydan parlakmış, hilalmiş kaşları. Onu gören yanından ayrılmak istemezmiş. Gülünce dişleri inci gibi parlarmış. Elinde kına çiçeği olurmuş bazen. Bazen bir yetimin eli olurmuş elinde. Çoğu zaman hüzünlüymüş. Ağlarmış geceler boyu. Sessiz sessiz ağlarmış. Sessiz diyorlar ama anne, ben her gece çölü kaplayan ağlayışını duyuyordum. Uykudan ağlayarak uyanmamın sebebi buydu. Avuçlarını yüzümde tutup öyle uyuyordum. Anne, hani sevgiliyi görmek için köyüne gitmiştim ya. O gün ellerini nasıl kokladıysam çöl boyu gül kokusu gitmedi burnumda. Sanki sen de yanımda yürüyordun. Anne, o saadetli evine yaklaşırken kalbim duracak gibiydi. Eşeğini öptüm, ellerini öper gibiydi. Çok az kalmıştı görmeye. Kapı açılacak ve sevgiliyi görecektim. Kapı açıldı ama göremedim. Yoktu. Bekleyebilirdim dönüşünü ama sen yalnızdın. Sevgilinin çok seveni vardı. Ölümü bile göze alan. Ama senin benden başka kimsen yoktu. Ben de gül için gülü görmemeyi göze aldım. Sana döndüm ama gördüm ki her yol aslında ona çıkıyormuş. Meğer Allah senin avuçlarında bana sevgilinin kokusunu sunmuş yıllarca. Anne, sana bir müjdem var. Sevgili gül kokulu hırkasını göndermiş bana. Şimdi tek dileğim bu hırka hem bana güç versin onsuzluk sabrında, hem sana ışık olsun karanlık kabrinde.

Ruhu aşk ve muhabbet mührüyle damgalı, kalbi kutsi davayla sevdalı, sinesi heyecan, coşku tufanı ve şükür nidalarıyla örülmüş, hak yolunda olan bir radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal değildir. Onlar birbirleriyle karşılaştıklarında birisi yüzünü şu tarafa, diğeri ise öte tarafa çevirir. Onların en hayırlısı önce selam verendir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamayan kimse cennete giremez.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, siz insanlar içinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a iman edersiniz. Ali İmran Suresi 110. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah Teala kullarına lütufkardır. Onlara kolaylık gösterilmesine memnun olur. Zorluk çıkaranlara ve başkalarına vermediği başarıyı ve sevabı kolaylık gösterenlere verir. Müslim 1.77, Ebu Davud Edep 10, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de mezarlarınızdan işte böyle çıkarılacaksınız. Rum Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Şehitler 5 kısımdır. Bulaşıcı hastalığa yakalanan, ishale tutulan, suda boğulan, göçük altında kalan ve Allah yolunda savaşırken şehit olanlar. Buhari Cihat 30, Müslim İmare 164, Buhari Ezan 32, Tirmizi Cenaiz 65.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Allah rızası için söylenmeyen hiçbir sözde hayır yoktur. Aziz ve celil olan Allah yolunda harcanmayan hiçbir malda hayır yoktur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Zandan sakının. Zira zan sözün en yalan olanıdır. İnsanların özel hallerini araştırmayın. Konuşmalarını dinlemeye çalışmayın. Birbirinizin alışverişini kızıştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Dikkat edin. Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin. O kalptir.

Huzurun sesine kulak verin. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur: İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselam ile karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Oraya ekilecek tohum ise Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber zikridir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, her canlı ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ankebut Suresi 57. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Müslim 1.78, Ebu Davud Edep 10.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3.

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida 107.3. Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kimin kardeşine karşı yaptığı bir haksızlık varsa, ahirette iyiliklerinden alınıp ona verilmeden önce dünyadayken onunla helalleşsin. Çünkü kıyamette ne bir dinar ne de dirhem vardır. Şayet o hakkı karşılayacak iyiliklerinden bulunmazsa, kardeşinin kötülüklerinden alınır ve o haksızın üzerine atılır.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Her yapılan iyilik bir sadakadır. Kardeşini güler yüzle karşılamak da, kendi kabından kardeşinin kabına su boşaltmak da iyiliklerdendir.

Başkalarından sana söz getiren, senden de ona götürür. Onunla sohbet edilmez, arkadaşlık yapılmaz. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh.

gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Ali İmran Suresi 185. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, ürkütmeyiniz. Buhari, İlim 11, Edep 80, Cihat 164, Müslim Cihat 6-7, Ebu Davud Edep 17. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: İnsan bedeninde salih amellerin tohumu yenilen lokmaya bağlıdır. Bir kimse helal lokma yemezse, insanın yapmış olduğu işten menfaati de olmaz. Ahmet bin Muhammed Semmani Hazretleri, Kuddüs'e sırruh.

Abdullah bin Büsr radıyallahu anh naklediyor. Bir gün bir adam, "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın ibadet ve yükümlülükleri bana çok geldi. Bana sürekli yapabileceğim bir şey söyle," dedi. Resul-i Ekrem, "Dilinden Allah'ın zikri eksik olmasın," buyurdu.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Kendine bir ikramda bulunulan kişi imkan bulduğu takdirde karşılığını versin. Bulamazsa o iyiliği yapana iltifat etsin. Çünkü o böylece şükran borcunu yerine getirmiş olur. İyiliği gizleyense nankörlük etmiş olur.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Hazreti Peygamber, her Müslüman sadaka vermelidir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın peygamberi, ya bulamazsa dediler. Resulullah eliyle çalışır, hem kendi faydalanır hem de sadaka verir buyurdu. Sahabiler, çalışma imkanı bulamazsa dediler. Resulullah, muhtaç ve mazluma yardım eder buyurdu. Buna da imkan bulamazsa dediler. Resulullah, iyilik yapsın, kendini kötülükten çeksin. Çünkü bu da onun için bir sadakadır buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Nisa suresi 78. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yumuşak davranamayan kimse bütün hayırlardan mahrum kalmış sayılır. Müslim 1-74-76, Ebu Davud Edep 10, Tirmizi 1-67, İbn-i Mace Edep 9.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'tan işittim. Buyurdu ki, zikrin en faziletlisi La ilahe illallah demektir.

sabırla yoğrulan, tevekkülle beslenen bir ses. Öyle bir ses ki doğudan batıya her yeri kuşatan, yüreklere coşku, gönüllere imanın aşkını taşıyan, damla damla çoğalan bir ses. Damla damla çoğalan bir ses. Radyo Nida 107.3. Radyo

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman hasta kardeşini ziyaret ettiğinde dönünceye dek cennet bahçelerinde demektir.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Ümmetimden asıl müflis, iflas eden kimse, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalp ile gelenler başka. Şuara Suresi 88 ve 89. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünne 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085. Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Büşr-ı Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Efendim 2026'nın da ortalarına geldik. İnsanın yaşı gençken çok fazla anlamıyor hayatın ne kadar hızlı aktığını ama orta yaş ve üzeri şöyle bir geriye baktığında bu hızı fark edebiliyor. İnşallah bu programımızda işte tam da bunu konuşmaya çalışacağız. Buna bir nevi dertleşme de diyebilirsiniz. Benim olduğu gibi sizin de kim bilir ne hikayeleriniz var, ne yorgunluklarınız, ne mutluluklarınız, ne hüzünleriniz var. Hayatın bu koşuşturmacalı atmosferine yarım saat bir ara verelim. Şöyle bir çayınızı, kahvenizi tazeleyin, arkanıza yaslanın. Gerçekten de hayatın baş döndürücü bir hızı var. Bir türlü bitmek bilmeyen telaşı var. Ve bizi her gün biraz daha içine çeken gürültüden muzdaribiz. Değerli kardeşlerim, şu zaman durdurulması imkansız bir nehir gibi. Sürekli akıp gidiyor, hem de ellerimizin arasından kayarcasına. Bazen öyle hırslara kapılıyoruz, öyle büyük kavgaların içine giriyoruz ki sanki bu dünyada hep kalıcı olacağız. Oysa şöyle etrafımıza, vefat eden akrabalarımıza, efendim tarihe, o tarihteki meşhur insanlara, bilmem kaç bin senelik yapılara, sonra gökyüzüne, sağa sola, nereye bakarsanız bakın aslında her şey bize tek bir gerçeği söylüyor. Hayat çok çok kısa. Dedikleri gibi bir nefes kadar yakın, bir rüya kadar geçici. Dünya bir han, biz de onun içinde bir süreliğine misafiriz. Bu durumu Ankebut suresinin 64. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mealen, bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Şimdi lütfen dikkat edin, asıl hayatın neresi olduğunu bilmek, bu dünyayı terk etmek ya da çalışmamak, değer vermemek anlamına gelmiyor. Aksine bu dünyadaki yaşadığımız her bir saniyenin, her bir amelin, her bir iyiliğin ne kadar büyük bir ahiret yatırımı olduğunu fark etmemiz lazım. Yolcu olduğunu bilen bir insan yol üstündeki taşlarla kavga etmez. Yol kenarındaki çiçekliğin güzelliğini fark eder, seyreder ama onlara mülk edinmek amacıyla sarılmaz. Çünkü o yolcu bilir ki birkaç durak sonra zaten yolculuğu bitecek ve inecektir. Çok güzel bir kıssa var. Efendim, bir hak dostuyla dünyayı gezen seyyah dediğimiz birinin karşılaşması. Efendim, uzak diyarlardan gelen bir gezgin, dönemin en büyük alimlerinden birini hazır oradan geçerken ziyaret etmek ister. Alimin odasına girdiğinde hayretler içinde kalır. Duvarlar dolusu kitap vardır etrafta. Lakin onun dışında sadece kaba bir yatak ve küçücük bir rahle vardır. Başka hiçbir eşya yoktur. Seyyah şaşırır. Efendim der, sizin diğer eşyalarınız, mal mülkünüz nerede? Neden bu kadar boş bir odada oturuyorsunuz? Alim seyyahın yüzüne şefkatle bakar ve der ki, evladım, peki senin eşyaların nerede? Ben de senin şu heybenden başka bir şey göremiyorum yanında. Seyyah tebessüm etmiş. Aman efendim demiş, ben bir yolcuyum. Burada sadece bulunuyorum. Geçerken uğradım. Yoluma devam edeceğim demiş. Bunu duyan o alim zat, evladım demiş, ben de öyleyim. Ben de sadece bir yolcuyum. Buradan sadece geçiyorum. Evet, her birimiz geçiyoruz sadece. Ama kimimizin yükü
kaldıramayacağı kadar ağır dünyalıklarla dolu. Hayat kısa diyoruz ama aslında hayatı biz kısaltıyoruz dostlar. Evet, yanlış duymadınız. Biz hayatı kısaltıyoruz. Zamanımız az değil. Önceki yaşayan kavimlerin birçoğundan daha uzun ömürlüyüz. Daha geniş imkanlarımız, hayatı hızlandıracak, vaktimizi bize ayıracak çok şey var. Teknolojik icatlar, gelişmeler. Lakin biz bu asırda zamanın çoğunu boşa harcıyoruz. Dünyevi hırslar, siyasi çekişmeler, taraftarlıklar, ayrımcılıklar ve sonu gelmeyen benlik kavgalarıyla en değerli hazinemiz yani zamanı hoyratça tüketiyoruz. Ve geriye dönüp bakıldığında o büyük mahkemede, ahirette elimizde kalan tek şeyin dünyada bıraktığımız güzel bir sada, iyilikle dokunulmuş bir kalp olacağını anlıyoruz. Mesele insanın yaşlanması değil arkadaşlar. Hayat yolculuğunda ruhu yaşlandıran şey geçen seneler yani o takvim yaprakları değildir. Şimdi biraz insan psikolojisiyle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Yapılan araştırmalar, insanı hayatta tutan en büyük bağın öğrenme hevesi ve merak olduğunu gösteriyor. Yani merak duygusu insanın yaşadığının göstergesi. Peki ne demek bu? Şimdi hep hayatımız çok kısa, ömür geçiyor, bitiyor diyoruz ya, birçok insanın bunalıma girmesinin ve birçok psikolojik rahatsızlıklar içinde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, hedefi, gayesi olmayan, gelecekle ilgili hiçbir planlaması mevcut bulunmayan, sabaha kalktığında yapacak hiçbir işi ve düşüncesi olmayan insanlardır. Halbuki insan yeni şeyleri öğrenmeye donanımlı yaratılmıştır. Yani sağlıklı bir yaşlanmak için insan beyninin yaratılışı gereği hep aynı şeyleri yapmaya, aynı döngüde ilerlemeye müsait değil. Beyin yeniliklerle besleniyor. Peki şöyle bir soru soralım şimdi kendimize. Bizi her sabah yataktan kaldıran o güç nedir? Nasıl kalkıyoruz yataktan? Yani sabahleyin gözümüzü açtığımızda yaşamak için bulduğumuz bugünün tabiriyle motivasyon kaynağımız nedir? Uzmanlar bir amaca sahip olmanın insanın yaşam kalitesinin artmasına sebep olduğunu söylerler. Yani sabah yatağından kalkmak için bir nedeni, bir gayesi olan insanların hayatla ve etrafıyla kurduğu bağ çok daha sağlam. Tabii bu amaç illaki dünyayı kökten değiştirecek dev bir gelişme olmak zorunda değil. Herkesin kendince, yani hayatın güzelliği, anlamı, sadeliğin içinde gizli. Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi, Mü'minun Suresi 115. ayet mealen, sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Evet, biz boşu boşuna yaratılmadık ve yaşadığımız her günde bir anlam saklı. Toprağa düşen bir tohumu sulamak belki, efendim hiç tanımadığı bir kişiye yardım etmek, derdini dinlemek, olabiliyorsa derdine derman olmak, evladına bir şeyleri öğretmek veya bir canlıya, kuşa, kediye, köpeğe merhamet göstermek. Yani hepimizin bir görevi var. Dünya ne kadar kısa, ömürlü olursa olsun. Hayatın içinde kendimizi hala bir şeye, bir amaca gerekli hissedebiliriz. İşte en büyük tedavi yolunun bu olduğunu söylüyor uzmanlar. Ne kadar dipte hissederseniz hissedin, kalbiniz ne kadar kırılmış olursa olsun, yalnızlığımız bizi ne kadar üşütürse üşütsün, başkalarının hayatına, dünyaya şefkatle dokunacak bir gaye bulduğumuzda, içimizdeki o yaşanmışlıklar Allah'ın izniyle onarılmaya başlar. Ama maalesef modern denilen şu dünya, bize sürekli mükemmel olmamız gerektiğini dayatıyor. Kılığımız, kıyafetimiz,
yani görünüşümüz, davranışlarımız, tercihlerimiz, beklentilerimiz hep mükemmel olmak zorunda. Yani hata yapmayan, her zaman her konuda başarılı olan, kusuru olmayan bir hayat yaşamamız isteniyor. Ama bu imkansız. Bu mükemmelliyetçiliktir. Ve bu insanı gerçeğe sırt çevirmeye ve içten içe yalnızlaşmaya zorlar. Halbuki bizden bu istenmiyor. Biz insanız. Hata ile, noksanlıkla, zaaflarımızla, kırılganlıklarımızla insanız. Bu şuna benziyor. 1,5 ton taşıma kapasitesi olan bir araca 5 ton yüklendiğinde başımıza geleceği gibi. O kadar çok mahalle baskısı var ki şu asırda, şöyle olmalısın, böyle davranmalısın, şu ne olacak, sen şunu yapmazsan şu olmayacak gibi bu yükler insanın kaldıramayacağı hale gelebiliyor. Halbuki biz kusursuz ve mükemmel değiliz, olmaya da çalışmamalıyız. Efendim, daha evvel sizinle paylaşmıştım, kısaca yeri gelmişken aktarayım. Bir su taşıyıcısı boynuna astığı sopanın iki ucunda 2 tane büyük toprak testiyle her gün nehirden eve su taşıyor. Bu testilerden biri tamamen düzgün, herhangi bir çatlağı kırığı yok. Ama diğer testide küçük bir çatlak var. Yol boyunca o çatlaktan su sebebiyle eve gidene kadar yarısı boşalırmış. 2 yıl boyunca bu durum böyle devam etmiş. Hikaye bu ya, kusursuz testi başarısıyla övünürken çatlak testi üzgün, eyvah, ben görevimi yerine getiremiyorum diye utanç duyuyor. Bir gün su taşıyıcısına dönmüş ve ya demiş, ben kendimden utanıyorum. Suyu taşıyan adam tebessüm etmiş ve demiş ki, bugün eve dönerken yolun senin tarafına dikkat etmeni istiyorum. Çatlak testi bakmış ki yolun kendi tarafında rengarenk, güzel mi güzel çiçekler dolu. Kendini kusursuz zanneden testinin tarafıysa kupkuru toprak. Su taşıyıcısı, ben demiş senin çatlağını biliyordum. O yüzden senin tarafına çiçek tohumları ektim. Ve sen her gün nehirden dönerken farkında olmadan onları suladın. Yani 2 senedir o çiçeklerle bak sen nelere sebep oldun. İşte hepimizin hayatında buna benzer çatlaklar, yaralar, kırgınlıklar var kardeşlerim. Mevlana'nın dediği gibi, yaralarınız ışığın içinize girdiği yerdir. Söze bakar mısın? Yaralarınız ışığın içinize girdiği yerdir. O kırıklardan utanmak yerine onlardan sızan hikmeti görmeye çalışın. Her halimize, her aldığımız nefese binlerce şükür kardeşlerim. Şu an bu yaptığımız yayını işitebiliyorsanız, ciğerlerinize soluduğunuz o hava, hiç farkında olmasanız da zahmet etmeden dolup taşıyorsa, kalbiniz hiç aklınıza gelmeden yine saniyede şu kadar atmaya devam ediyorsa, Allahu Teala'ya inanıyorsanız, şu birkaç madde bile uzun uzun düşünülmesi gereken müthiş mucizeler. Şükürü biz yanlış anlıyoruz. Sahip olamadıklarımız aklımıza geliyor. Bu yüzden üzülüyoruz, ömrümüzü tüketiyoruz. Ama bize verilenlerin farkına varmıyoruz. İşte hayatın ne kadar kısa olduğunu düşünürken bir taraftan da bununla hayıflanmak, ömrü geçirmek değil, bu kadar çabuk geçen ömrü boşa geçirmemek gerekmekti. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, dünyanın kısalığını, şükrün ne kadar önemli olduğunu, insanın sıhhatinin anlayamasa da, kavrayamasa da ne kadar müthiş bir şey olduğunu anlatıyor bize. Diyor ki, evladım, dünya 3 günden ibarettir. Dün içindekilerle beraber geçip gitmiştir. Artık onu döndürmeye gücün yetmez. Yarın bir beklentidir. Ona ulaşıp ulaşamayacağını, varıp varamayacağını bilemezsin. Öyleyse sahip olduğun gün bugündür.
onun kıymetini bil ve şükrünü eda etmeye çalış. Nasıl söz ama? Haydi dünyadan bir kişi çıksın da buna itiraz etsin. Ya, gün bugün kardeşlerim, gelecekte şu mu olur, bu mu olur, şöyle olmazsa, şu hesabım tutmazsa, lar bir tarafta. Veya geçmişte şu hataları yaptım, yanlışları yaptım, ah o haramlara girmeseydim, şu yanlış kararı vermeseydim, şununla evlenmeseydim, şu dükkanı açmasaydım. Hayır, zaman bu zaman. Tevbe etmek için de, yaşamak için de. Çünkü yarından haberimiz yok. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ya, İbrahim suresinde, mealen, hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu, andolsun, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi arttırırım. Gerçekten öyle. Şükretmek insanın kalbini genişletiyor. Zaten ne kadar itiraz ederseniz edin, o kısa hayat bildiği gibi akmaya devam ediyor. Şikayet etsen de akıyor, tepkisiz kalsan da, şükredersen de akıp gidiyor. Ne hızı değişiyor, ne de yazgımız. O yüzden gelin küçük bir değişiklik yapalım hayatımızda. Mesela yarın sabah Allah'ın izniyle uyandığınızda, alarm sesiyle pat diye aceleyle fırlamayın yatağınızdan. Yatağınızın içinde şöyle bir doğrulun. Kendinize birkaç saniye verin. Gözünüzü açıp açmamanıza gerek yok. Şöyle bir besmele çekip ilk nefesinizi alın. Allahu Teala'ya o fark ederek aldığınız ilk nefes için teşekkür edin. Şükredin. Ne kadar uykulu, ne kadar yorgun da olsanız bunu alışkanlık haline getirin. Uyandığınızın ilk dakikasını Allah Teala'ya ayırın ve günün hayırlı olması için dua edin. Bu bir şükürdür. Her yeni gün kardeşler, o ebedi hayatımıza giden köprüde kırılanları onarmak, yeni güzellikleri üretebilmek, hatalarımızdan dönmek ve ahiret için kazanç sağlayabilmek için bir fırsattır. Hayat o kadar kısa ki, seneler önce üzüldüğümüz vah be keşke şunu yapmasaydım, şu kararı vermeseydim, şunu demeyeydim lerle vaktinizi harcamayacak kadar kısa. Seneler önce çok üzüldüğünüz, kahrolduğunuz şey bugün aklınıza bile gelmiyor, geliyor olsa bile sizi o kadar da acıtmıyor değil mi? Veya bazen öyle oluyor ki başımıza gelen bizi üzen şeylerin bizim için daha sonra hayırlı olduğunu öğrenebiliyoruz. Diyelim bir trafik kazası geçiriyoruz, kolumuz bacağımız kırılıyor ama sonra öğreniyoruz ki ileride çok daha büyük bir kaza olmuş. Efendim bir rahatsızlığımız oluyor, doktora gidiyoruz. Ya benim hiçbir şeyim yoktu, kontrole geldim, şöyle bir hastalık çıktı diye üzülüyoruz. Sonra doktorlar diyor ki, verilmiş sadakan varmış, erkenden şunu şunu tespit ettik, elhamdülillah senin için iyi oldu. Bilemiyoruz. Ama programımızın başında söylediğimiz gibi, bir yolcuyuz ve selam. Bir yolcunun artık tren yolculuğu, otobüs yolculuğu, uçak yolculuğu, gemi yolculuğu ne derseniz deyin, bir yolcunun şöyle etrafa bakındığı gibi belli bir süre, bir saat, iki saat, on saat gidiyorsun. Sağda solda binaları görüyorsun, ormanları görüyorsun, denizi görüyorsun, artık ne varsa görüş alanında ama hepsi bu. Biz de bir yolcu olduğumuzu düşünerek her gördüğümüz şeye itiraz edip ya bu ağaç niye burada, şu adam orada ne yapıyor, bu bina niye böyle dememiz ne kadar saçmaysa çok kısa olan dünya hayatında her istediğimizin yerine gelmesini beklemek de o kadar saçmadır. Bugün de biraz kafanızı şişirmiş oldum. Tüm hayat yolcularıyla beraber yeni bir yolda yürüdük. Zamanınızı bizimle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında buluşabilmek ümidiyle. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Selamı yayın, yemek yedirin ve Allah'ın size emrettiği gibi kardeşler olun.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir.

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor. Üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

0: kendini açınca.
1: Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Mümkün mertebe kimseyle herhangi bir hususta münakaşa ve münazara etme. Bunda büyük zararlar vardır. Çünkü münakaşa haset, riya, kibir, düşmanlık, kin, benlik, ego gibi kötü huyların kaynağıdır. İmam Gazali.
0: En güzel ilahiler Radyo Nida'da sizlerle. Radyo Nida'da sizlerle.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari Salat 52, Teheccüd 37, Müslim Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, bir program vesilesiyle tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Bu programımızda inşallah Cuma suresinin 9. ayet-i cellesinin meali, tefsiri, açılımı ile ilgili İrşad isimli eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Cuma suresi 9'da Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: Ey benim varlığıma, birliğime, noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olduğuma, vahdaniyetime iman eden ve meleklerime ve kitaplarıma ve rasullerime ve Hatemül Enbiya, Serdar Resul olan Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem gönül verip ona iman eyleyen kullarım. Cuma günü öğle vakti davetim olan ezan okunduğu vakit davetime icabet edip alışverişinizi terk edip hemen zikrime koşunuz. Sizin böyle yapmanız sizin için hayırlıdır. Eğer bana iman edip benim vaadimi ve vaadimi biliyorsanız. Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki: Ey iman eden aşık-ı sadıklar ve kalpleri aşk-ı ilahiyle yanıklar. Ey seherlerde uyanıklar ve nereden gelip nereye gideceklerini bilenler ve hılkatlerinin sebebini öğrenenler. İnsanlar birbirlerinden akılca, güzellikçe, vücutça, malca, nesepçe üstün yaratıldıkları gibi seneler, aylar, haftalar ve günler de birbirlerinden faziletli yaratıldılar. Dünyada her şey böyle. Ağaçlar, meyveler, hayvanlar, taşlar ve topraklar. Hatta cennetin derecatı, cehennemin derekatı da böyle. Hastalıklar da, refah da böyle. Bunun böyle olması Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu varlığına, hakim olmasına, her şeyi istediği gibi yaratmasına delildir. Bizim gibi gafillere vahdaniyeti ilahi ve kudreti sübhaniyeyi anlatmaya açık bir ibrettir. Güneşin harareti, tabiatın durumu, yağmurların yağması, rüzgarın esmesiyle hasıl olan kuvvetle bu kainat meydana gelseydi, her şeyin aynı olması lazım gelirdi. Halbuki 40 çeşit armudun, 50 çeşit elmanın cinsleri bir olduğu halde hepsi elma, hepsi armut, hepsinin tadı ayrı, rengi başka, kokusu gayri şeylerdir. Bir tencerede kaynayan yemek ise aynı kapta, aynı ateşte, aynı usta ile tadı bir oluyor. Biri tarafta bir bostanda aynı bostan, aynı bostancı, aynı toprak, aynı su olduğu halde duttaki tat, biberdeki acılık acaba nedendir? Kavun, karpuz, soğan vesaire hepsinin tadı, rengi ayrı ayrı ve birbirinin zıddıdır. İşte bu da Allah-u Teala'nın kudretine delil, varlığına şahit, sanatına bürhandır. Biraz önce söylediğimiz gibi hepsi birbirinden ayrı, birbirine faik ve lakin birbirine muhtaç olarak yaratılmış. Zira birinin dun, düşük olması diğerinin kıymetini göstermekte. Diğerinin kıymeti diğerinin miktarını bildirmekte. Gecenin yaratılması gündüzün kıymetini, kafirin yaratılması müminin İmanının isharına delil oluyor. Acının yaratılması tatlının kıymetinin fark ettirmeye sebep oluyor.
arifin irfanı, kafirin gafletini beyan için kafidir. Hastanın hastalığı olmasa sıhhatin kıymetini kim bilirdi? Esaret olmasa hürriyetin kıymetini kim anlayabilir? İşte hep derecat, hep sırrı ilahi, arifler için görülüp değerlenen şeyler. Gafiller için fark yok. İşte bu böyle olduğu gibi senelerin de birbirine fakiyeti vardır. Bu nasıl olur deme. Bir asırda bir zat geliyor, o asır onun ile iftihar etmede. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği senelere vakti saadet diyoruz. Keza ayların şereflileri mübarek Ramazan, Recep, Şaban, Muharrem. Gecelerin şereflileri ise Kadir gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Pazartesi gecesi, Mevlüt gecesi, Miraç gecesi, iki bayram gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Zilhicce'nin 10 gecesi. Kimi ayetle, kimi hadisle teyit edilmiş, bildirilmiş. Gündüzlere gelince Bedir Cengi günü, Huneyn günü, Fethi Mekke günü, Resul Aleyhisselam'ın yaşadığı günler, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin radıyallahu anhüm yaşadıkları günler ve harplerden muzaffer dönüldüğü, İslam'ın ve alem-i İslam'ın güldüğü günler, bayram günleri, yevmi terviye, yevmi arafat, yevmi aşura, Muharrem ayının 10. günü gibi günler. Bu yevmi aşure çok mübarek bir gün. Zira Hazreti Yunus aleyhisselamın balığın karnından necat bulduğu, Nuh aleyhisselamın gemisinin Cudi dağında durup azabın kaldırılması ve İbrahim aleyhisselamın Nar-ı Nemrut'tan, Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun'a galip olup Beni İsrail'in esaretten kurtulması, İsa aleyhisselamın semaya ref'i aşure günüdür. Yani Muharrem'in 10. günüdür. Bugün hiçbir nebinin vasıl olamadığı makamı mahmudiyetin Resul aleyhissalatu vesselama ihdasının tamamı ve Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyti'nin musibetine ağlayan müminlerin necatı günüdür. Zahirde musibet, hakikatte zalime ve zulüme itaat etmemeyi, icap ederse bu yolda canını feda etmeyi ümmete talim etmek üzere İmam Hüseyin'in yaptığı fedakarlık günüdür. Kıymetli dinleyenler, mübarek olan geceler mübarek gündüzlerden daha ziyadedir. Günlerin en büyüklerinden birisi de Yevmi Cuma'dır. Seyyidül Eyyam'dır, yani günlerin efendisidir. Sabah vaktinin eftali ise Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu duha vaktidir. Duha suresi 1. ayeti cellede Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu vakti duhaya yemin ederim buyuruyor. Cuma günü ayetle sarhaten beyan edilmiş mübarek bir gündür. Cuma içinde bir saat vardır ki o saate erişip o saati gafletle geçirmeyen kişi saadete ermiştir. Buna binaen ashab-ı kiram efendilerimiz cuma namazına cuma gecesinden mescide gelirlerdi. Bu mübarek saate ermek için birbirleriyle yarış ederlerdi. İslam'da ilk terk edilen ibadet ve sünnet cuma namazına erken gitmeyi terk etmek olmuştur. İslam'dan ilk bid'at Müslümanların cumaya geç kalmaları ve bugünün faziletinden bir haber olarak cumayı gafletle geçirmeleri olmuştur. Cuma namazı fukaranın haccıdır. Hangi Müslüman sevabına inanarak gusül abdesti alıp temiz elbiselerini giyip cuma günü namaza varsa hac sevabına nail olur. Cuma günü doğan yavru cuma hürmetine sait olur. Cuma günü vefat eden kimse, İmanlı bir insan ise onun şehit olarak vefat ettiğini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber vermiştir. Cenab-ı Hak Celle li hikmetin bu kainatı 6 günde yarattı.
pazar günü başlayıp cuma günü hitama erdirdi. Hazreti Adem aleyhisselama cuma günü ruh verildi. Hazreti Adem aleyhisselamın tevbesi cuma günü dergah-ı izzette kabul olundu. Hazreti Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı ve cuma günü vefat etti. Kıyamet cuma günü kopacaktır. Sür cuma günü fırılacaktır. Cuma günü günlerin en eftalidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün ashab-ı kirama hitaben, cuma günü bana çok selam ediniz. Zira cuma günü öyle faziletli bir gündür ki, o gün yapacağınız salavat bana arz olunur buyurduğunda, ashab-ı kiram efendilerimiz dediler ki, siz ahirete gittiğinizde yine size salat edelim mi? Evet ediniz buyurdu. Bizler cevaben, sizin cesediniz çürüyüp toprak olduğunda bizim okuyacağımız salat nasıl size vasıl olabilir dediklerinde, Mefhar Adem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle cevap verdi. Sizler bu sözü nasıl söylersiniz? Bilmez misiniz ki Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri peygamberlerin cesedini yemesini toprağa haram etti. 7 sınıf kimsenin cesedini toprak yemez. 1. Peygamberlerin aleyhisselam. 2. Adil hükümdarların ve hakimlerin. 3. İlmiyle amil olan ihlas sahibi ulemanın. 4. Şehitlerin, ilahi kelimetullah için şehit düşenlerin. 5. Allah rızası için müezzinlik edenlerin. Allah rızası için müezzinlik eyle. Bu çok büyük bir şereftir. Bakınız Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Eğer halife olmasaydım müezzin olurdum. 6. Eczalı toprağa defin olanların. 7. Melanetinden dolayı toprağın yemedikleri. Firavun gibi olanlar, Übey İbni Halef ve Ebu Leheb bu cinsten. Bakınız, adil olan hükümdar ve hakimlerin de peygamber olmadıkları halde iltifat ilahiye erişip cesetleri çürümüyor. Her işinde adil ol. Bir saat adil iş görmenin 60 sene nafile ibadetten Allah-u Teala'ya daha sevgili olduğu hadisi şerifle sabittir. Alim olur isen ilmini ihlas ile işte. İlmin ile amil ol, ihlas ile yap. Büyük mükafat erersin buyuruyor. Mukaddesatın için gözünü budaktan sakınma. Allah-u Teala'nın, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an, dini İslam ve vatanın için bu yolda şehit olursan ölmeyeceksin. Bilakis ebedi hayata kavuşacak, Allah-u Teala'nın sana bahşettiği nimetlere ereceksin. Onun indinde rızıklanacaksın. Ebedi saadete ereceksin. Sana öyle bir nimet verilecek ki bir daha elinden alınmaz. Dünya nimeti gibi değil, dünya nimetinin zevali var, sonu var. Ahiret nimetinin ise zevali yok. Hele böyle mukaddesat için ölümü göze alırsan bu nimete erersin. En yüce makama erersin. Şehitlere ölmek yok. Onlar ebedi diri. Onların Rablerinin yanında rızıklandığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Kıymetli dinleyenler, burada bir kıssa zikrediliyor. Onu da size aktarmış olalım inşallah. Basra şehrinde bir zengin aile vardı. Mallarının hesabını ancak Allah-u Teala bilirdi. Fakat Allah-u Teala onlara ne kız ne de bir erkek evlat vermişti. Bunların dünyada dileği bir evlattı. Bunlar dileklerine ermek için fukaraya ve zayıflere külliyetli miktarda hayır hasanat yaptılar, çok dua aldılar. Bir zaman sonra Allah-u Teala bunlara öyle güzel bir erkek çocuk verdi ki sanki gökten ay inmiş hanelerine girmişti. Hazreti Yusuf gibi güzeldi. Anası ve babası şad olmuşlardı. Allah-u Teala'ya şükredip fukaraya ve yoksullara tekrar şükran borcu olarak sadakalar ve ziyafetler verdiler. Bir müddet sonra her fani gibi baba Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşup ameliyle baş başa kaldı. Bu güzel çocuk anası ile
fanide kaldılar. Çocuk günden güne gelişip güzelleşiyordu. O kadar güzelleşti ki onun yüzünü gören aşık oluyor, ondan ayrılmak istemiyor. Gebe kadınlar yüzünü gördü mü hamdini düşürüyordu. Güzelliği fitne olmuştu. Akibet yüzünü nikap yani örtüyle örtüp öyle dolaşmaya başladı. Zira gözlerin bakışından emin olmak için böyle yapmayı uygun bulmuşlardı. Evlenme çağına geldiği zaman Basra'nın ekabir aileleri kızlarını vermek için müracaat ettiler. Onların kızları bu çocuğa münasip güzellikte değildi. Bu taliplere karşı anası, "Oğlumdan güzel kız bulmayınca onu evlendirmem." cevabını veriyordu. Şehrin uluları toplanıp bu çocuğun annesine geldiler ve dediler ki, "Ey hatun, bu zamanda senin oğlundan güzel kız bulunmasının imkanı yoktur. Böyle güzel kızı nerede bulabileceksin? İşte bizim kızlarımız da güzel, lakin senin çocuğun kadar güzel değil. Bir tanesini oğlun için beğen, evlendirelim. Mürüvvetini gör, muradına er." dediklerinde, "Hayır, İstediğim oğlumdan güzel kızı ona bulacağım. Çin'de de olsa alacağım." cevabını verdi. Günlerden bir gün bu hatun oğlu ile bir işe giderken Basra'nın büyük camiinde namaz kılmak için mescide toplanmış Basra'nın alimlerinden, halkın sevdiği ve saydığı velilerden Abdullah bin Zeyd rahmetullah vaaz ediyor. Halk vecd içinde bu varis-i nebiyi dinliyordu. Namazlarını kılıp onlar da bu dersi dinlemek üzere oturmaya karar verdiler. Zira bu derste iki cihanda muratlarına nail olmak muhakkaktı. Zira bir varisin, bir peygamber varisinin nebi Allah'ın kitabından, Nebi Aleyhisselam'ın siretinden bahsedecekti. Alim kürsüye vakar ile oturup orada bulunan hafızlardan birine Kur'an-ı Kerim'in bir suresinden tilavet etmesini işaret etti. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinden tilavet etmesini işaret ettikten sonra bu kari, Kur'an okuyan, yanık sesiyle Sure-i Furkan'dan okumaya başladı. Bütün meclis nefes bile almıyordu. Bir tek vücut haline gelmişti. Abdullah bin Zeyd Hazretleri bu ayetin tefsirine başladı. Allah-u Teala cennette köşkler, saraylar ve haymeler yarattı ve arş-ı alasının altında muallaktır. Allah-u Teala bu dünyayı ve yıldızları direksiz yarattığı gibi bu köşkleri, sarayları direksiz yaratmıştır. Hava boşluğunda bulut gibi havada durur. Cennet ehli cennetten bu sarayları görürler. Dünya ehlinin yıldızları gördüğü gibi. Bu havada muallakta duran köşklerin 300 kapısı vardır. Her kapısı altındandır. Üzerlerine yakut ve pırlanta işlemelidir. Ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiştir ve kalbi beşir hatırına getirebilmiştir. Bu köşklerin kapısı açıldığında Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İbrahim Halil'in mübarek cemalini görüp şad olurlar. Her bir köşkte bir taht kurulmuş, her bir tahtın üzerinde nurdan döşekler döşenmiş ve her tahtın önünde bir ırmak akar. Kardan soğuk, baldan tatlı, miskten daha güzel kokuldur. Her tahtın önünde bir huri oturur. Ol hurinin her birisi dört türlü nesneden yaratılmıştır. Başından bağrına kadar kafurdan, göğsünden göbeğine kadar amberden ve göbeğinden dizine kadar miskten, dizinden ayağına kadar safrandan yaratılmıştır. Her birisi cennet libasları, elbiseleri giymişlerdir. Yüz kat cennet kumaşlarından elbiseler ihsan olunmuş, türlü türlü renk ve desenden ki dil ile tarif olunmaz ve vasfa gelmez. O hurilerin güzel vücutları o giydikleri elbisenin şeffaflığından bakıldığında görülür. Her tahtın karşısına cennet hizmetçileri, vildanları el pençe divan durmuşlar, ellerinde buhurdanlıklarla buhur yakıp güzel kokular neşir ederler. Bir kısmının ellerinden o hurilerin
takacakları ziynetleri tutarlar. Eğer o hurilerin bir tanesi dünyaya gözlerini, yüzlerini gösterselerdi, iki yanaklarının nuru ayı karartır, güneşi mat ederdi dediğinde, çocuğun annesi bu sözleri bu alimden işitince, benim oğluma bu hurilerden başkası eş olamaz, İşte oğluma alacak kızı şimdi buldum deyip ayağa kalktı ve Abdullah İbni Zeyd'e hitap ederek, ey Müslümanların imamı, Allah sana rahmet eylesin. Bu güzel makamlar ve bu güzel hurileri Rabbimiz kimlere ihsan edip verecektir dediğinde, alim şöyle ifade etmeye başladı. Şu sıfata nail olan müminler onların hakkını verip bu nimetlere ererler. Kadın dedi ki, onların hakkı nedir? Alim devam etti. Dünyada günah işlememektir. Allah-u Teala'nın emirlerine itaat etmek, yapma dediklerinden kaçınıp yapmamaktır. Allah yoluna tasadduk, hayırlar ve hayratlar yapmaktır. Gece namazı kılmaktır. Gündüz oruç tutmaktır. Allah Celle Celaluhu'nun yoluna canını feda etmektir. İlahi kelimetullah için, namus, mukaddesat için kafire kılıç vurmaktır. Bu amelleri icra edip de gecede ve gündüzde Rablerine dua edip, ey bizim Rabbimiz, sen bizim kadınlarımızı ve çocuklarımızı doğru yol olan din-i İslam'da sabit-i kadem eyle ve bize onları itaatkar kıl. Senin şeriatına muhalif ameller işlemesinler. İman ile göçüp biz onları cennette görüp gözlerimiz, gönüllerimiz ferahlatıp nurlansın diyen zümre, yani aile ve efradını hak yoluna sevk edip onların ahiretini temin edenlere bu nimetler ihsan oldu. Yine ibadete doyamayıp da, ya Rabbi bize öyle hidayet et ki bizi Allah'tan Celle Celaluhu korkanlara önder eyle, Rablerine ibadet edip böyle diyenler bu makama sahiptir buyuruldu. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz inşallah. Melekül Mevt İlyas Aleyhisselam'ın ruhunu kabzetmeye geldiği vakit bu haberi kendisine bildirildiğinde İlyas Peygamber uzun uzun ağladılar. Melekül Mevt Hazreti İlyas'a hitaben ağlamanızın sebebi nedir? Sizin için korkulacak bir şey yoktur. Sizin makamınız cennettir dedi. İlyas Peygamber evet bilirim öyledir. Ağlamamın sebebi dünyadan ayrılmadan ötürü değil, Rabbime ibadete doyamadım. Ölüşüm ile abdiyetim kalkacak. Bundan böyle ona ibadet edemeyeceğim. Bundan dolayı ağlıyorum. Ben Allah-u Teala'nın kulu olarak ona ibadette öyle bir zevk ve lezzet buldum ki, cennetin nimetleri bile bana bu zevki veremeyecek. Zira cennette artık ibadet yoktur dedi. İlyas Peygamber gibi ibadete doyamayan abid, zahit ve aşıkların erişeceği makamdır. Bu makam fi makadi sıddıktır. İşte bu makam, bu nimet böyle kişilere verilecektir cevabını verdi. Kadın, senin bize haber verdiğin şartları kabul ettim. Ve ben günahkarın oğluna bundan daha güzel makam ve daha güzel kız olamaz dedi. Ders bitmişti. Evine geldi kadın. 40.000 altın alıp mescide döndü. Abdullah bin Zeyd'e teslim eyledi ve dedi ki, ey Müslümanların imamı, bunları al, verdiğin derste müjdelediğin makam ve hurilere müjdelik olsun. Al bu malı hak yoluna fukaraya sadaka eyle dedi. Bir zaman sonra gaza ilan olunmuştu. Bu müminler için bir düğün haberiydi. Her tarafa gazaya hazırlanılıyordu. Abdullah bin Zeyd Hazretleri de dervişlerini toplayıp gazaya hazırlanıyordu. Başına kalabalık bir halk toplanmıştı ki meskûr kadın oğlunun elinden tutmuş olarak huzur-u şeyhe geldi. Ey Müslümanların imamı, oğlumu sana getirdim, senin ile gazaya gitsin diye rica etti. Hazreti Şeyh kabul edip çocuğa güzel bir at aldılar. O güzel delikanlı elinde süngü, belinde kılıç, başında tolgası, üzerinde sarığı ile bir aslana benziyordu. Annesi arkasında seni Allah'a ısmarladım, şimdiden gazan mübarek olsun. Çabuk dön ki Hak Teala seni o güzel makamlara ve hurilere kavuştursun diye sevinç gözyaşları döküyordu. Abdullah bin Zeyd anlatıyor. Sahralar, dağlar, dereler, ırmaklar geçildi. Rum toprağına varılıp düşman ile karşılaşıldı. Kafirler ile Müslümanlar karşılıklı saf bağladı. Bir tarafta hafızlar Kur'an okumaya, bir tarafta dervişler yüksek sesle tevhid etmeye başladı. Allahu Ekber sedası arş-ı alaya yükseldi. Süvariler atlarını mahfuzlayıp düşman üzerine yüklendiler. Artık iki

arıyor, rütbe-i şehadeti arıyordu. Bana korku gelmişti, zira böyle harp olmazdı. Çünkü kendini helak ettirmek istercesine dövüşüyordu. Koşarak yanına vardım, yiğitim, canım, harp böyle yapılmaz. Cidal, savaş, düşmanı harp harici etmektir. Sen kendini feda etmeye uğraşıyorsun dedim. Böyle çabuk çabuk hamle etme, kendini koruyarak, yormayarak yavaş yavaş cenk et, kendini koru. Arkadaşlarından ayrılıp ileri gitme. Zira henüz cenk ahvalini bilemezsin. Korkarım ki sana bir zarar erişe dediğimde, ey Şeyh-i Aziz, benim gördüğümü gören can feda etmek değil, bin canı olsa fedaya hazırdır. Ben dedim ki ne görüyorsun? O bana sevine sevine anlattı. O gün mescitte vaaz ettiğin zaman bize müjdelediğin şeyleri işitmiş fakat görememiştik. Şimdi o söylediğin makamları ben görüyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana avuçunu açtı. İbrahim Halilullah bana selam veriyor ve beni çağırıyor. 70 kadar huri cennet burçlarından bana bakışıp gülüyorlar ve beni çağırıyorlar. Seniniz, senin gelmeni bekliyoruz diyorlar. Ben bu sözleri yiğitten işittiğimde gözlerim yaşardı, ağlamaya başladım. O hemen atını mahfuzladı, tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allah, Allah deyip kafirlere öyle bir saldırdı ki kafiri kıra kıra düşman askerlerinin içine kadar gitti. Çakal sürüsüne saldıran aslan gibi kafir askerini dağıtıp yine onları kıra kıra yanıma geri geldi ve bana şöyle hitap etti. Bize şehadetin ne mertebe olduğunu sen öğrettin. Şehit olacağımdan mı korkuyorsun? Bu rütbeyi benden mi esirgiyorsun dedi. Ben cevap verip ey gözümün nuru, senin şehadetinden, şehit olacağından ağlamıyorum. İslam böyle bir bahadırı kaybeder diye yakınıyorum. Sen ebedi hayata kavuşursun fakat bizim gözümüzden nihan olursun. Gaziler de böyle makama erişirler. Hem ağlayışım sana gıpta etmemdendir, sana imreniyorum dedim. O, hayır hayır ey Şeyh-i Aziz, bu nimeti terk etmem. Bu yüce iltifata erdikten sonra tekrar dünya hayatına meyletmeme imkan yoktur. Bak beni çağırıyorlar dedi. Hava iyice ısınmıştı. Başından miğferi, sırtından zırhını çıkardı. Elinden süngüsünü attı, kılıcını aldı. Tekbir getire getire kafire öyle bir kılıç vurdu ki dil ile tarif edilmez. Çok kafiri kırıp Allah, Resul ve Kur'an düşmanlarının canlarını cehenneme yolladı. Düşman zaten kendisine zayiat veren bu kahramanı kolluyormuş ki tekbir alıp tekrar tekrar düşman içine dalmasını fırsat bilip etrafını çevirdiler. Yüzlerce düşman süngüsünü ve kılıcını birden o yiğide vurdular. Her tarafı al kan içinde kalmıştı. Akıbet o Beyt-i Hüda attan aşağıya yıkıldı. Müslüman askeri bu hali görünce bir ağızdan tekbir ve tehlil ile düşmana öyle bir hücum ettiler ki ta ikindi vaktine kadar süren bu cengi azimde deryalar gibi kan aktı. Dağlar gibi cesetler yığıldı. Nihayet düşman bozulmuştu. Sanki o bahadırın şehadetini zafer bekliyordu. Düşman dağıldı, kaçıyordu. Cesetler ve yaralılar arasında o yiğidi buldum. Sırt üstü yatmıştı. Gözünü arş-ı alaya açmıştı. Kanlara garg olmuş, mübarek boğazından hala kan akıyordu. Bir mübarek koku dimağımı doldurdu. İki gül yanağı henüz solmamış, nuru parlıyordu. Gözlerim kamaştı. Dudakları oynuyordu. Dinledim. La ilahe illallah diyordu. Gözlerini açtı, bana baktı. Eliyle semayı gösterdi. Tebessüm etti. Bana sanki ben muradıma nail oldum diyordu ve öylece kaldı. O mübarek şehidi kucakladım. Bir münasip yerde kabir kazdım. Kanı ile defnettim. Namazını kıldım. O gece anası dahi rüyada oğlunu görmüş. Bir taht kurulmuş. Ol tahtın azametini, vasfını
Allah-u Teala'dan gayri kim

kimse bilmez. O yiğitçik, ol tahtın üzerinde oturmuş, annesi der ki, ey ciğer parçam, ne haber? Allah Celle sana ne muamele etti? Şehit der ki, ey anacı, o güzel makamlar ve huriler bana verildi. Muradıma nail oldum. Şehit olduğum an bana verilen huriler ve benim kudümüme hazır imişler. Hemen beni kucakladılar ve cennete götürdüler dedi. İşte Allah yoluna bezli can eyleyen böyle ulu makamlara erer, cennetin güllerini derer, iltifat-ı ilahiyeye nail olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sohbetine erişir. Hasan radıyallahu anh şu hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki, şehitler Allah-u Teala'nın katında hayattadırlar ve onların rızıkları ervahlarına verilir. Onlara verilen bu nimet, bu iltifat-ı Rabbaniye ile ferahlanırlar. Ali Firavun'un ruhları akşam ve sabah ateşe arz olunup azaplandıkları gibi bunlar da nimet-i ilahi ile rızıklanırlar. Şühede hakkında Allah-u Teala Kitab-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 169. ayet-i cellesinde mealen. Allah yolunda Allah için katlolunan yani öldürüleni ölü zannetme. Onlar muhakkak diridir ve Allah-u Teala'nın ziyafetinde olup Rableri tarafından rızıklanırlar. Allah'ın Celle Celaluhu onlara verdiği ile ferahlanırlar. Şehit olacaklara, şehit namzetlerine şehadetlerini müjdelerler. Ol mübarek kimseler ki Allah yolunda katlolunup yani küffar ile cenk edip halis muhlis muradı Allah rızası için kafir elinde katlolsalar onlar Allah-u Teala katındadırlar. Ölmemişlerdir. Allah Celle Celaluhu tarafından rızıklanırlar, şad ve ferahlanırlar. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar elimizdeki eserde zikredilen bu kelamları, bu kıssayı da anlatmış, aktarmış olduk. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile Rabbimizin huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalplerimizi birleştir, aramızı ıslah et, bize kurtuluş yollarını göster, bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi açık ve gizli tüm çirkinliklerden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ebu Davud, Salat 182.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ey kişi, ey kişi. Kalbinde Allah sevgisinden başka bir şey olmadığı zaman bil ki çok zenginsin.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

WhatsApp istekleriniz için 0543 224 01 08 0543 224 01 08

0: Ya Rabbi, bizler bir damla suda hayat bulduk. İnsanlığımızda yeşerdik. Samimiyet vardı mayamızda yeşeren, umutlar vardı. Bundandır hiç vazgeçmedik Allah'ım. Değse de ellerimiz günaha kimi zaman, insanlığımızdan ötürü yine de vazgeçmedik. Affına sığındık Allah'ım. Bugün cuma, saf tutarken genç nesiller camide ve yankılanırken kubbesinde dualar, samimi olma vakti. Cumamız mübarek olsun.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: dost kervanı.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108.

selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da yayındayız. Kolay gelsin çalışan herkese.

0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajlardan gelen eserleri dinleteceğiz.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Dost Kervanı.

Bilenler Haç ve Umre Malzemeleri katkılarıyla 107.3 frekansında Radyo Nida'da program sürüyor. Selamünaleyküm. Bursa'dan gömlekçi Yunus ben, sizden ricam Grup Çelebi'den Bana Rahmeyle Allah çalar mısınız? Çok teşekkür ederim, iyi çalışmalar demişler. Aleyküm selam, kolay gelsin efendim. Hayırlı işler.

Allah'ım evlerimizi açsız, kalplerimizi sevgisiz, dillerimizi duasız bırakma. Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi kazançlı, kazandıklarımızı bereketle eyle. Hayırlı cumalar demişler. Hayırlı cumalar efendim. Hayırlı cumalar, yayınlar. Sami Yusuf'tan Hasbi Rabbi adlı eseri istiyoruz. Kolay gelsin demişler. Hayırlı cumalar efendim. Ahmet Hamze'ye de çok selamlar. Ahmet Çakar, hayırlı cumalar olsun. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Yalın ayak düştüm çöl yollarına adlı eseri istiyorum. Sorgun Bebe çalışanlarına demişler. Kolay gelsin efendim, Sorgun Bebe çalışanlarına da.

Selamünaleyküm, cumamız mübarek olsun. Dua eder, dua bekleriz. Burak Pak'tan Gönlüm Yanar Kabe diye adlı eseri istiyorum. Kerem Bey'e, Radyo Nida ekibine, Hakaşi, Ayşe teyze, şu an dinleyen herkese gelsin demişler. Sümbül ablamız göndermiş. Haydi.

0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 543-224-0108.

0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm kardeşim, programın hayırlara vesile olsun. Tüm çalışanlara ve gömlekçi Yunus Menteş'e hayırlı işler diliyorum demiş. Aleyküm selam. Yunus abi meşhur galiba. Çok selamlar. Yusuf abi bize de çok selamlar olsun, hürmetler.

0: Eğer bilsen ki bugün son günüdür ömrünün, neler yapardın acep, nasıl geçerdi günün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: kimse kaçamadı o malum sondan. Davetin meçhule gel olsun da gör. Elbet bir hikayen olacak hazin. Zebaniye döner bu cevval yüzün. Tutmazsa ellerin, görmezse gözün. Şakıyan dillerin lal olsun da gör. Kim bilir sonunda kim ne olacak? Kimler ağlayacak, kimler gülecek? Bulunmaz ağzına bir su çalacak. Hele oğlun kızın el olsun da gör. Boşa çıkar marifetler, hünerler. Görenler ki görmediğe dönerler. Hiç yenilmem sananı da yenerler. Hasmın haramzade kul olsun da gör. Kurt oluyum, savamadım gadamı. Torun beni bilmez, bense dedemi. Şu yalan dünyanın beni Adem'i, hele ahir ömrün yel olsun da gör.
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Program devam ediyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. (0543-224-0108) bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi, mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Derya Tekstil çalışanlarına da çok selamlar, kolay gelsin.
1: Allah.
0: Birazdan göndermiş olduğunuz diğer mesajları da paylaşacağız. Şimdi Sami Yusuf seslendirecek Hasbi Rabbi adlı eserini.

0: İnsanı kazırsanız altından her şey çıkabilir. Hayvanı kazırsanız sadece hayvan çıkar. İnsan sınavdadır. Hayvan sınava girmez.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

dost kervanı.

Program sürüyor efendim. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla, katkılarından dolayı bilenlere çok teşekkür ediyoruz. Bu arada dinliyor ise Levent abimize de çok teşekkür ediyoruz. Selamlar. Gündoğdu bölgesinde tedbir amaçlı iki gündür o bölgede belli zaman aralıklarında elektrik kesintisi yapılıyor efendim. Yayın bazen gidip gelebiliyor. Dün öğleden sonra yayın kesildi biliyorsunuz. Yine bugün gün içinde de öğleden sonra yayında problem olabilir tüm Bursa'da. Şöyle ki bu konuda Levent abimize çok teşekkür ediyoruz. Dün akşam 10.30'a kadar gece Gündoğdu Tepe anten bölgesindeydik kendisiyle efendim. Elektrik kesintisi olsa bile güç kaynağıyla sizlere yayını ulaştırmak için çalışmalar yapıldı. Levent abimiz tarafından çok selamlar sunuyoruz kendisine. Su yakmıyor yani, hani onu söyleyeyim.

Selamünaleyküm, hayırlı cumalar demişler. Aleykümselam. Ben Muharrem Polat, sıradaki eseri tüm çağdaş bölme çalışanlarına, tüm Kondiyevi Sofilerine, sizlerle Radyo Nida ailesine armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Aleykümselam, Allah razı olsun, kolay gelsin. Çağdaş bölme çalışanlarına da çok selamlar. Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı cumalar Mehmet kardeşim. Diğer hocalarıma da selamlar. Sedat Uçan'dan Uçun Kuşlar Medine adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun demiş. Yaşar Çetin abimiz göndermiş. Hayırlı cumalar, çok selamlar. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, gel gör beni aşk neyle adlı eserini istiyorum. Dinleyen herkese armağan olsun demişler. Aleykümselam, hayırlı cumalar efendim.

Şüphesiz her kolay, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Rabbül Alemin sıkıntıların bittiği, dertlerin derman bulduğu, zorlukların aşıldığı, problemlerin çözüldüğü, kapıların açıldığı bir cuma nasip eylesin. Cumanız mübarek olsun. Amin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Ben Büşra. Sizlerden Erzurum'dan gelen misafirimiz için Allah'ım derim adlı eseri istiyorum demişler. Hoş gelmiş misafirleriniz. Selamlar olsun.

0: Tüm hayırlı yayınlar, Cuma'nın hayırlı bereketi üzerimize olsun. Seda Duşan'dan Cennetin adlı eseri istiyorum. Arkadaşım Reyyan'a gelsin demişler. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı bereketli yayınlar diliyorum. Rabbim günümüzü, gecemizi, ömrümüzü, işimizi, eşimizi, evladımızı hayırlı bereketli eylesin. Sıradaki eseri Nida dinleyicilerine, SG koltuk çalışanlarına, eşime armağan ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Tayfun abimiz göndermiş. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Selamlar olsun.
1: Hak yolunda yol ışığım senin nurun.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin. Divane-i adlı eseri çalar mısınız? Kimin söylediğini bilmiyorum. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi diye devam eden bir ilahi var. Tam olarak ismini bilmiyorum. Teşekkürler demişler. Hayırlı cumalar efendim. Eseri bilemedim şu an ama.

0543-224-0108 bu numaradan. WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Yeni saatte yine mesajlarınızı, eserlerinizi dinletmeye devam

devam ediyor efendim program. Bilenler Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Ey mahşer yolcusu, dur düşün biraz. Var mı şu kainatta Hakk'a itiraz? Düşün ki o Kur'an sana son ikaz. Hiç değilse öğren günde bir ayet. Allah. Sen istersen Allah verir sana hidayet.

0: sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Lida'da. Günaydın, iyi sabahlar. Karşımızda eşsiz deniz manzarası eşliğinde kahvaltı soframız. Eşlikçimiz yine radyomuz oldu. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel bir eseri ailem için ve kıymetli Radyo Lida çalışanları için çalarsanız çok sevinirim. Grup Minhaç'tan bir eser demişler. Artvin Hopa'dan selamlar. Mehmet kardeşim demişler. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Afiyet olsun efendim. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Şu an Karacabey'den yazıyorum. Grup Tilo'dan Kürtçe Mevlid çalarsan sevinirim. Tüm ümmete armağan olsun. Rabbim Müslüman ve masumların yardımcısı olsun. Edip abin saygılar demiş. Aleyküm selam. Saygı bizden abi. Çok selamlar. Görüşemiyoruz abi. Kolay gelsin, çalışıyorsan.

Hayır düşmanlar, ben Zeynep Fadıl Aydın'dan Aşçek Gönlüm adlı eseri istiyorum. Arazım tekstil çalışanlarına gelsin, özellikle de Ece Hanım'a demişler. Kolay gelsin efendim, Arazım tekstil çalışanlarına da selamlar. Hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar. Ben Manisa'dan Suzan, sıradaki eseri tüm Sertur çalışanlarına istiyorum. Cumartesi gününü iple çekiyoruz. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Tatil için mi yoksa? Kolay gelsin, hayırlı günler.

0543 224 0108. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Seyit Talih'ten Kerbela Mehmane adlı eseri çalar mısınız? Benim için, Hasan Bayar Sultan'ım Neslihan için teşekkür ederim demişler. Rica ederim efendim. Fakat mesajdan çok bir şey anlamadım. Bir tane mi eser istediniz, iki tane eser mi, yoksa İki eser yazdınız, ben yazı tura atayım hangi eser? Onu mu, öyle mi yazdınız yani?

Allah'ım bize daraldığımızda ferahlık, üzüldüğümüzde umut, düştüğümüzde güç, kaybettiğimizde sabır, kazandığımızda da şükür nasip eyle. Dualarımızı geri çevirmeyen sensin. Hayırlı cumalar demişler. Amin. Allah razı olsun.

0: Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Beş mağazasıyla Ulu Cami çevresinde sizlere hizmet veriyor efendim bilenler. Bir yandan da umre kayıtlarımız devam ediyor efendim. 5 Ekim, 10 Aralık sömestr tatilinde umre ve Şubat, 2 Şubat çıkışlı 2 kandilli umre programımız olacak. Miraç kandili Medine, Berat kandilinde Mekke'de olmak isterseniz şimdiden yerinizi ayırtınız efendim. 0540 224 1073 0540 224 1073 Gökdere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. Şimdi esenleriniz.
1: Gelmişim paye piyade ya Hüseyin.
0: Yine mesajları paylaşacağız efendim. Çalışan herkese kolay gelsin. Sessiz sedasız dinleyen birçok dinleyicimiz var. Selamlar efendim. Sizden de yazmak isterseniz numarayı çok söylüyorum.

11.21 şu anda saatler. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Divane-i Mable eser sonrasında Uçun Kuşlar Medine adlı eser yayında olacak. Birazdan mesajları paylaşacağız yine.

Ya Rabbi, kalbimizden geçeni bilen sensin. Kendimizden bile gizlerken günahlarımızı, kendimize dahi söylemekten çekindiğimiz her şeyi bilensin. Sensin tüm yaptıklarımızı gören. Allah'ım, nefsimizin sözlerinden sen bizi muhafaza eyle. Bizi bize bırakma. Sen bize merhametinle muamele eyle. Bugün cuma, kavuşmadan gün geceye ve eksilmeden saatler hızla, yüreğimizin derinlerine attığımız günahlardan arınma vakti. Cumamız mübarek olsun.

Program sürüyor efendim. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. 0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hayırlı cumalar Mehmet abi, annem için Medine'nin yollarında adlı eseri istiyorum. Dua edin bana da nasip olsun Medine'yi görmek demişler. Tez zamanda inşallah, isteyen herkese nasip olsun hayırlısıyla. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Bu eseri dinletir misiniz? Radyo Nida çalışanlarına, Elan Plastik çalışanlarına, Hasan Hıdır'a gelsin. Hayırlı cumalar demişler. Aleyküm selam. Dinleyeyim efendim hangi eseri istediğinizi. Birazdan dinletirim inşallah. Çok selamlar. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Ben Gürsu Yenidoğan Mahallesi'nden Halime ablan. Sizden Mevlam Çekirdeğe Orman Gizlemiş adlı eseri istiyorum bütün dinleyicilere. Allah'a emanet olun demişler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Sizler de iyisinizdir inşallah. Çok selamlar. Kolay gelsin kardeşim. İstanbul'dan Meral ben. Azrail'i seviyorum. Celalettin Adadan istiyorum. İnşallah bu sefer çalarsın. Kendime gelsin selamlar. Hayırlı cumalar demişler. Geçen gün de dinlettim efendim. Galiba dinlemediniz. Hayırlı cumalar, ben Erzurum'dan Zuhal annem için, annem Esra için dermanım sendedir benim Allah'ım adlı eseri istiyorum demişler. Hayırlı cumalar efendim, Erzurum'a da selamlar. Selamünaleyküm. Isparta Yavaş'tan Hüseyin Karaman, Mustafa Cihat'tan Emre olur. Hayırlı cumalar demiş. Aleyküm selam. Isparta'ya da çok selamlar. Hayırlı cumalar efendim.

0: bölümde yine Esen dinleteceğim sizlerin seçmiş olduğu 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden sizler de yazabilirsiniz efendim.
1: Dost kervanı.

Allah'ım, yarattıklarının hallerini düzenleyen, bizi bir an olsun başıboş bırakmayan sensin. Sen bizi terk edersen nice olur halimiz? Her şeye gücü yeten Rabbim, bize en büyük kötülük yine bizden. Sen bizi bize muhtaç eyleme. Zamanımızın nemrutlarını, firavunlarını eşiğimizden geçirme. Sen bizi huzurunda huzura erenlerden eyle. Bugün cuma, gün dönmeden geceye, nefsimizin tuzaklarından korunmak için dua etme vakti. Cumamız mübarek olsun.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Fransında sizlerin seçmiş olduğu eserler eşliğinde. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Ben Şükrü, eşim Şükret için ve kızlarım için Mevlân Kurtiş'ten Subhanallah adlı eseri istiyorum. Teşekkür ederim demişler. Aleykümselam. Hayırlı cumalar efendim. Selamünaleyküm, cumamız mübarek olsun. Ben Sibel ablan, Öznur, Gülşen, Gülsüm ve Saliha için Buram Buram adlı eseri rica ediyorum. Dinletirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı cumalar.

0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar diliyorum. Sıradaki ilahi bütün İslam alemine gelsin hayırlı cumalar. Aleyküm selam Nülüfer'den Yusuf abimiz göndermiş. Çok selamlar, hayırlı cumalar olsun.
1: Dost kervanı

program sürüyor. Yeni saatteyiz. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Selamünaleyküm. Bu sene yine gidemedim adlı eseri söyler misiniz? Kükürtlü'den yadigar hastanede yatmakta olan ablama gelsin. Lütfen bu eseri sıraya koyar mısınız demişler. Aleyküm selam. Çok geçmiş olsun. Allah şafi isminde şifa versin. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim. Hayırlı cumalar. Aşkın Menbaa Gül Ağlar adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Selamlar olsun.

0: Mustafa Cihat şimdi sırayı alacak. Emre Olur adlı eserini seslendirecek istek üzerine.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tutulsun dilim. Ey keman ki

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

sevgili, Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecektin. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezanı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Program sürüyor efendim. 12.32 şu anda saatler. Son bölümdeyiz. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Selamünaleyküm, Üsküdar'dan selam olsun. Hayırlı programlar. Fırat Türk benden. Ravza'da bir çiçek ilahisi çalar mısınız rica etsem? Sevgi Can ben demişler. Aleyküm selam, hayırlı günler efendim.

0: derdimin dermanı sendedir benim güzel Allah'ım Adleser. Şimdi sıraya düşecek, sonrasında Mevlam çekirdeğe orman gizlemiş Adleser istek üzerine.
1: Dost kervanı.

Devam ediyoruz son bölümde programa. Şimdi bir şiir var, onunla veda edeceğiz. Akabinde eserler yayında olacak. Katkılarından dolayı bilenler hac ve umre malzemelerine çok teşekkür ediyoruz. İnsan ki uzaktır kibirden, ölüm gerçeğini gördüğü kadar korunur mezarda kış zemherinden, ihlas hırkasını ördüğü kadar. İnsan ki yükselir şanı göklere, nefsini yerlere serdiği kadar bürünür cennette tül ipeklere, Hak'tan aldığını verdiği kadar. İnsan ki sırların sırrına erer, seccadenin sırrına erdiği kadar. Güllerle bezenmiş bir kabre girer, garibin gönlüne girdiği kadar. İnsan ki makbuldür dönmez dileği, İslam'ı ciddiye aldığı kadar. Şefkatle yaklaşır ölüm meleği, doğuş fıtratında kaldığı kadar. İnsan ki insandır Allah indinde, Kur'an'ın aşkıyla dolduğu kadar. Beşikten mezara her nefesinde, ayetlere tabi olduğu kadar.

Veda edeceğiz. Kısa bir dua göndermişler tüm dinleyenlerimiz için. Ey merhametlerin en merhametlisi, bize seni unutturacak dünyalık zevkleri verme. Senden başkasına boyun eğecek kullar eyleme. Ya Rabbi, kırılmış gönüllerimizi kendi rahmetinle onar. Umudunu kaybedenlere umut, çaresiz kalanlara çıkış yolu, hastalara şifa, borçlulara kolaylık, darda olanlara genişlik nasip eyle. Bizleri namazı seven, Kur'an'la yaşayan, Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılan kullarından eyle. Kalplerimizi kibirden, hasetten, öfkeden ve gafletten muhafaza buyur. Allah'ım, eğer bugün yüzlerimiz gülmüyorsa yarınlarımızı güzelleştir. Eğer yollarımız karanlıksa nurunla aydınlat. Eğer yükümüz ağırsa kuvvetini gönlümüze indir. Biz istemeyi bilmesek de sen bizim için en hayırlısını nasip eyle. Son nefesimizi imanla, son durağımızı Firdevs cennetinle güzelleştir. Bizi sevdiklerimizle birlikte cennetinde buluştur. Dünyada da, ahirette de bizleri mahcup eyleme.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Bu dünya sultanları nefese muhtaç olur. Ahiret sultanları sonsuzlara tac olur. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti. Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
9: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

0: mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.
1: Allah'ım, dünyalık ne çok korkumuz var. Ne çok şey dert ederiz. Oysa güven yalnız senden gelir ya Rabbi. Yarattıklarına güven veren yalnız sensin. Sen bizim dünyalık korkularımızı gider. Karanlığın ardından doğan güneşler gibi aydınlat yüreğimizi. Yağmurun yeşerttiği topraklar gibi selamete çıkar bizi. Bugün cuma. Yüreğimizin ağırlığında giderken secdeye, dualarımızla huzura erme vakti. Cumamız mübarek olsun.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo, Radyo Nida.

mal, mülk, para tutkusu nefsine gelse de hoş. Unutma ki ey insan, tabutların içi boş. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Nur Suresi 42. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış, üç çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari, Cenayiz 6.91, Müslim 1.153, Tirmizi, Cenayiz 64, Nesai, Cenayiz 25, İbn-i Mace, Cenayiz 57.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

El-Vehhab Celle Celalu, Celle Celalu, çok fazla ihsan eden, sen El-Vehhab'sın, karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden, lütfu sonsuz olansın, çeşit çeşit nimetler bağışlayan, çok bahşedensin. Vehhab isminle sen, yarattıklarına karşılık beklemeden veren, rahmeti tüm varlıkları kuşatansın. Senden başka kimse Vehhab olamaz. Sen Kerim, Rahman, Rahim ve Rezzaksın. Sen hiçbir emeği olmadan kullarına maddi ve manevi pek çok ikramda bulunan, karşılıksız olarak lütfedensin. Muhtaca mal, hastaya şifa, cahile bilgi, bunalana kurtuluş verensin. Cömertlik ve lütufkarlık ancak sana mahsustur. Kullarına her şeyi bağışlayan sen, her şeyin sahibi yine sensin. Hayatımız boyunca rızk veren, nimet ve ihsanı sürekli ve bol olansın. Ey merhametlerin en merhametlisi olan Allah'ım! Bizi doğru yola ilet ve Vehhab isminle bize rahmetini bahşet. Amin.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.

0: Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı cumalar. Radyo Nida 107.3 frekansında yayındayız efendim. Cuma vaktinden hemen sonra saatler 14.42 gösteriyor. Bugün yine hocalarımızla beraber özel bir sohbet kuşağı şeklinde program olacak. İsmet hocamız, Mahmut hocamız, Mesut Yavaş hocamız şu anda stüdyodalar. Hocam fotoğraf çekiyor şu anda, aklım oraya gitti, ondan dolayı karıştırdım. Program içerisinde sormak istediğiniz sorularınızı WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 0543 224 0108 543 224 0108 WhatsApp numaramız. Buradan umre hakkında sormak istediğiniz sorular olabilir. İsmet hocamıza, Mahmut hocamıza, Mesut hocamıza sormak istedikleriniz olabilir. Yine fıkhi sorularınızı sorabilirsiniz. İsmet hocamız bildiklerine cevap veriyor, bilmediklerini araştırıyorum diyor. Hocam şimdi sözü size bırakıyorum. Hoş geldiniz.
1: Evet, Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Çok çok teşekkür ederim. Hoş bulduk, safalar bulduk. Tabii güzel bir ortam bulduk. Mesut hocamız, Mahmut hocamız. Moderatör mü diyorlar?
0: Evet,
1: moderatör de Mehmet kardeşimiz. Böyle bir dinleyici kitlemiz. Rabbim bu beraberliğimizi ahirette Efendimiz aleyhissalatu vesselamın Adn cennetinde sohbet halkasında bulunmayı nasip eylesin diye dua ederek sözü size bırakıyorum.
0: Amin, Allah razı olsun. Hemen Mahmut hocamıza dönüyoruz. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Biz de tekrar tüm dinleyicilerimize buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun. Şimdi Mesut Yavaş hocamız. Hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Allah razı olsun bütün dinleyicilerimize. Selam, sevgi ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz inşallah.
0: Hocam nasılsınız?
3: Elhamdülillah, çok şükür.
0: Ben deyim, mikrofonu biraz uzak tutar mısınız hocam?
3: Tutalım.
0: Evet, öyle daha iyi hocam. Çünkü tamam, sesiniz patlıyor.
3: Eyvallah, patlamasın.
0: Patlamasın sesiniz hocam.
3: Sesimiz iyi gitsin inşallah.
0: Şimdi neler sorayım hocam? Sorular geldiği zaman size soruları yönelteceğim. WhatsApp numarasını bir kez daha söyleyeyim. 0543 224 0108. Kolay soru sormayın efendim.
2: Bu arada ben Mehmet kardeşim, yani umreden bahsedeceğimiz için
1: evet,
2: umre tarihlerimizin tarihlerini mensubundan söylemek istiyorum. İnşallah nasip olursa 11 Ağustos'ta çıkacağız. Yine bir şu anda grubumuz var. Daha sonra 5 Ekim, daha sonra 10 Aralık, bir de Medine'de inşallah Miraç Kandili, Berat Kandili, Medine'den Miraç, Mekke'den ondan sonra Berat Kandili yaşamak istiyorsanız işte İsmet hocam, Mesut hocam, nasip olursa, eğer kalabalık olursa biz de gideriz. Yani bütün dinleyicilerimizi bekliyoruz.
0: Allah razı olsun. Buyurun hocam.
1: Evet, ben söze başlamadan hac ve umrenin faziletini anlatmaya başlamadan evvel ben şöyle bir teklif etsem, teklifte bulunsam acaba uygun görür müsünüz? Mehmet kardeşim.
0: Teklife bağlı hocam.
1: Teklife bağlı diyorsunuz. Yani Mesut hocadan şöyle bir hac, umre, aile alakalı bir umre
0: eser
1: mi?
0: Olur diyorlar hocam. Benden yani isteseydiniz olmazdı.
1: Yok senden de olur da tabii şu anda su burada olduğu için teyemmüme
0: evet,
1: gerek yok. Abdest alırız inşallah.
0: 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden evet, yazabilirsiniz efendim. 0543 224 0108. Hocam dinleyicilerimiz galiba şu an yani çok yoğunlar ya da araç kullanıyorlar, yazamıyorlar. Şu an dinleyen dinleyicilerimizden bekliyoruz yani. Bakalım kimler.

0: muhabbeti gönüllerimize hiç eksik olmasın. Amin. Dinleyicilerimizi davet ediyoruz.
1: Hocam şu an sesiniz daha güzel geliyor.
0: Güzel mi?
1: Çünkü tamam. Tuşu döndürmüşsünüz galiba. Şu an iyi. Şu an tamam. İyi. Ben normale döndürdüm, evet, sesiniz bize geliyor.
0: Oradaki mikrofon alışkın olduğumuz için buna alışmamız biraz zaman alacak herhalde.
1: Dinliyoruz hocam, şu an evet, söz sizde.
0: Peki.

0: Allah razı olsun hocam. Sesinize sağlık. Kıymetli dinleyenler, program eyvallah sürüyor. Mesut Yavaş hocamız seslendirdi. Hocam birkaç tane soru var. O soruları sorayım mı? Bir tane zor soru var. Şimdi soruyu okurken ilk ben de merak ettim. Dedim acaba öyle bir şey. Şimdi İsmet hocama sorularınızı sormak istiyorsanız 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Bu arada yayın gitmiş efendim. Şu anda.
1: Öyle mi?
0: Yayın gitmiş ama internetten dinleyen dinleyicilerimiz için o devam
1: zaman,
0: edelim.
1: O zaman ondan mı şeyler gelmiyor?
0: Şöyle hocam, Gündoğdu'nun karşı tarafından Narlı bölgesinde bir orman yangını vardı birkaç gün önce. Şu anda kontrol altına alındı ama tedbir amaçlı o bölgedeki elektrikleri de kapatıyorlar. Yani gün içinde jeneratörle yayın devam ediyor fakat jeneratörde de benzin bittiği zaman değiştirmek gerekiyor. Büyük ihtimalle o ana denk geldi şu an.
1: Allah yardımcınız olsun.
0: Şimdi hocam ben soruyu sorayım. İsmet hocama ve sizlere selam olsun. Cennette Medine ve Kabe var mı acaba demişler.
1: Şimdi cennette Medine'nin kendisi var. Kabe'nin de kendisi var. Neden kendisi var diyoruz? Kabe'yi ziyaret, Mevla'yı ziyaret. Hı hı. Kabe'nin Hacerül Esved'i selamlamak, Mevla'yı Mevla ile musafaha etmek. Yani Efendimiz böyle buyuruyor. Biz de böyle inanıyoruz, böyle kabul ediyoruz. Malumunuz veçile Cenab-ı Hak ne buyurdular? Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Ne yaptı bu ahdimizi? Aldı Hacerül Esved taşına yutturdu. Yani yazdırdı. Siz bellek mi diyorsunuz bütün şeyi bir ufacık?
0: Hafıza, evet.
1: Evet, bütün her şeyi ona yüklüyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarınızda takıldığı zaman böyle bir dökülüyor değil mi Mahmut hocam?
0: Doğru hocam.
1: Şimdi bundan dolayı Mevla-i Zülcelal, şimdiki insana bundan anlatmak kolay. Ama Efendimizin zamanında Ebu Cehil'e bunu anlatmak çok zor. Mesela Miraç'tan geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Miraç'tan geldim dedi. İşte şuraya gittim, buraya gittim. İlk gören de o. Hikmet-i Hüda. O zaman Ebu Cehil ne dedi? Ya Muhammed sağ ayağını kaldırsana. Kaldırdı Efendimiz. Şimdi sol ayağını da kaldır dedi. O zaman ne dedi Efendimiz? Düşelim dedi. O da ne dedi? Ya dedim, iki ayağını kaldırdığın zaman düşeceğini söylüyorsun. Ama gökler alemine çıktığını söylüyorsun. Nasıl olacak bu iş? O zaman ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Beni Rabbim götürdü dedi. Beni Rabbim götürdü. Bundan dolayı Mevla-i Zülcelal o zamanki insana bunu anlatmak çok zor idi. Ama şimdi çok kolay.
0: Evet.
1: Ya taşa nasıl yutturulur? Aynı o bellek hafıza gibi yutturulur. Sen nasıl yutturuyorsan
2: o bellekte
1: onu yaratan,
2: akıl yok, şuur yok, zeka yok, bir şey yok, değil mi? Aynı şekilde Hacerül Esved taşı da öyle.
1: Aynen öyle. Evet. Yani o belleğe zekayı şeyde neyden müteşekkil? Bir takım aletlerden. Evet. O da nedir? Eşyadır. Taş nedir? O da bir eşyadır.
2: O da bir eşya.
1: Bundan dolayı Mevlamız Teala ve Tekaddes Hazretleri o ahdi ne yaptı? Hacerül Esved taşına yutturdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme imanem bike ve tasdikam bi kitabike ve vefaem bi ahdike ve nebiyyin sallallahu aleyhi ve selleme rasulen ve nebiyye. Şimdi ne diyoruz? Ve vefaem bi ahdike. Allah'ım ahdime de riayet ediyorum. Aynı ahit üzerindeyim diye her şap başı ne yapıyoruz? Ahdimizi yeniliyoruz.
2: Evet.
1: Peki cennette ne var? Cennette aslı var. Zaten cennet meyveleri, yiyecekleri önümüze geldiği zaman ne diyeceğiz biz? Ya biz bunları yemiştik zaten.
2: Numuneler.
1: Bu peki onlar ne? Şu anda yediklerimiz ne? Sureti. Aslı nerede? Cennette. Cenneti kazananlar cennet meyvasından yiyecek. Ama cenneti kazanamayıp başka yer neresi var? Cehennem var. O zaman ne yiyecek? Zakkum yiyecek. Estağfirullah. İnne şecerata zakkum taamül etim kelmü yağlıyı fil butun. Onların taamı, yiyeceği ne olacak? Zakkum olacak. O öyle bir yiyecek ki yedikleri gibi mideleri kaynamaya başlayacak. Nasıl? Madenin kaynadığı gibi. İmdat dendiği zaman ne olacak? Kaynar suyla imdat edilecek. Rabbim muhafaza eylesin. Ama şöyle bir tabii şimdi Medine-i Münevvere, Medine'nin sahibi zaten nerede? Duamızda ne diyoruz? Ya Rabbi bizi Peygamber Efendimiz'e komşu eyle diyoruz. Peki Peygamber Efendimiz'in komşu makamı nerede? Adın cennetinde. Nereye gidiyoruz direkt? Talip olduğumuz yer neresi? Adın cenneti. Layık mıyız biz? Layık değiliz. Peki neyle layık olabiliyoruz? Resulullah'a komşu olmaya senden biz nasıl layık olacağız? Neyle layık oluyoruz? Sevgimizle, muhabbetimizle, ona olan aşkımızla. Bundan dolayı mesela şuradan hemen ben bir hadis-i şerif
0: hocam,
1: okuyayım.
0: Hocam bu arada şöyle, şu anda karasalda yayınımız yok. Az önce Levent abimiz de bize ulaştı. Dediğim sorundan dolayı şu anda bir yenileme çalışması yapılması gerekiyor. Yaklaşık 45 dakika sonra yayın gelir. Dilerseniz sonra devam edelim.
2: Sonra devam edelim.
1: Olur. Tamam.
0: Şu anda Esenliler ile program sürsün. Çünkü şu anda karasalda yayınımız yok.
1: Hayır.
0: Allah razı olsun.
1: Ne demek? Tamam.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

dua eden, daima Allah'a yöneldiği için gafil olmaktan kurtulur. Kalbi huzurlu olur, belalardan korunur. İmam Gazali rahmetullahi aleyh.

El Celil Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim iyilik yaparak kendini Allah'a teslim ederse şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Lokman Suresi 22. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kardeşinin uğradığı felaketi sevinçle karşılama. Allah onu rahmetiyle o felaketten kurtarır da seni derde uğratır. Tirmizi Kıyamet 54.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dualarından biri şuydu. Verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Müslim, Zikir 96.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Hasan bin Ali radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vitirde okumam için bana şu duayı öğretti: Allah'ım, hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayete erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

Kişinin hürriyetinin olmadığına delil, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının onu götürmesidir. Ebu Süleyman İskender'i rahmetullahi aleyh.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
9: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu çok kötü bir azap vardır. Sebe Suresi 5. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve haset etmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Bir Müslümanın din kardeşini 3 günden fazla terk edip küstürmesi helal değildir. Buhari, Edep 57-58-62, Müslim 1-23-24-28-30-32.
8: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Erkam'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle, onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Müslim, Zikir 73.

0: Lokman Hekim Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez.

0: Sözün özü. Sahabeden Abdullah bin Mesud radıyallahu an şöyle demiştir: Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni sen olursun. Allah'ın yasakladıklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini sen olursun.
1: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
2: Cahillerle tartışmaya girmeyin. Ben hiç yenemedim.

İmran bin el-Husayn'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip "Selamu aleyküm" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir. "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh" der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz de 30 sevap kazandı buyurur.

0: Gönüllere huzur veren radyo.
1: Allah Teala'ya itaat edene insanlar da itaat eder. İbrahim Desuki Hazretleri. Kuddise sırrı.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

0: Salat ve selam Allah'ın Resulüne, âline ve ashabına olsun. Şimdi sevgililer sevgilisine kulak verme zamanı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
1: Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hainlik yapmaz, ona yalan söylemez, onu zor durumda yüzüstü bırakmaz.
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
2: Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.
3: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

0: Feruddin Attar Hazretleri şöyle buyuruyor. Dört şeyi dört şeyden temizle. Dilini gıybetten, kalbini kıskançlıktan, mideni haram lokmadan, davranışlarını riyadan.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı. 107.3

tüm zamanlarda ve her yerde var olan Allah. Varlığı hiç değişmeden var olan Allah. Kendisine tevekkül edenleri en iyi neticeye ulaştıran Allah. Pek güçlü olan Allah.

0: Sevdiği kullarının dostu olan Allah.
1: El-Hamidu ya Allah.
0: Ancak kendisine hamd edilen Allah.
1: Allah. El-Muhsi ya Allah.
0: Sonsuz varlığının sayısını bilen Allah.
1: Mubdi'u ya Allah.
0: Bütün varlıkları icat eden Allah.
1: Allah. El-Mu'idu ya Allah.
0: Varlıkları tekrar yaratacak olan Allah.
1: Allah. El-Muhyi ya Allah.
0: Can, hayat ve sağlık veren Allah.
1: Allah. El-Mumitu ya Allah.
0: Canlıları öldüren Allah.
1: Allah. El-Hayyu ya Allah.
0: Ezeli ve ebedi diri olan Allah.
1: Kayyumu ya Allah.
0: Gökleri ve yeri

0: dilediğini istediği anda bulan Allah.
1: Allah, el meliluya Allah.
0: Şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olan Allah.
1: Vahidu ya Allah.
0: Asla ortağı ve benzeri olmayan tek Allah.
1: Samedu ya Allah.
0: İhtiyaçları gideren tek Allah. Dilediğini istediği gibi yapmaya gücü yeten Allah. Kuvvet sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunan Allah. Dilediğini ileri geçiren Allah. Dilediğini erteleyen Allah.
1: El-Evvelu ya Allah.
0: Başlangıcı

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

soğuktan donmak üzere olan birinin bacası tüten bir eve girmesi gibiydi köyüne girmek. Dizleri titreyene, ayakları uyuşana kadar yürüyen birinin oturması gibi oturdum kapına. Ağustos güneşinin altında geçen bir gün ve o günün sonundaki iftar sofrası. Sofrada bir bardak soğuk suyu görmek gibiydi seni görmek. Uyuyan bebeğini seyreden annenin kalbi gibiydi kalbim. Kaybolan bir çocuğun babasına sarılması gibi sarıldım hatırana. Seni gördüm, dağları saran bahar, rüyalarda yağan, üşütmeyen kar, zemheriyi, ayazları kavuran har. Seni gördüm, yandım, hem leyl hem nehar. Seni gördüm, bir düştü, hayat veren gülüştü, bir yanımlık kibrittim, sana yandım.

Sen doğduğun için eyyamı biz başladı. Ay güneşe döndü. 3 gün 3 gece aydınlandı dünya. Isıtan, ışık saçan bir nurdun. Yolu gören, yol gösteren rehnuma. Affeden, affı öğreten sabır pınarı. Sevinen, sevindiren kardeş. Üzülen ama üzmeyen arkadaştın. Rahmeti indiren, şefkati büyüten yağmurdun. Salat edilenlerin en yücesi, selam verilenlerin en ulvisi. Adın rahmette, rahmet adında gizliydi. Şahit olduğun hakikatlere bin yemin. Sen sonsuza dek Muhammedül Emin. Seni gördüm dağları saran bahar, rüyalarda yağan üşütmeyen kar, zemheriyi ayazları kavuran har. Seni gördüm yandım hem leyl hem nehar. Seni gördüm bir düştü, hayat veren gülüştü. Bir yanımda kibrittim, sana yandım ve bittim.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi d'avvetit tâmmâ ve salâtil kâime hâti Muhammeden il vesîlete vel fazîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke la tuhliful mi'ad. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin. Amin.

incecik fısıltılarımı, gizli saklı yakarışlarımı koynunda ninnileyen gökçe topraksın sen. Fanilik sancılarımdan taşıdığım taşırdı, ayrılık dertlerimden saldığım aldığım yağmurları göğe yükselten kutlu güneşsin sen. Varlığımın titrek kanatlarını ebedi kabullenişin seccadesinde yatıştıran serin rüzgarsın sen. Özlemlerimin kırgın bakışlarını sonsuzluk semasının ufkuna taşıyan rahmet ışığısın sen. Kirli paslı kalıbımı sorgusuz sualsiz itaat kalıbında yoğura yoğura temize çeken

boynu bükük yakarışlarımı, yüzü yerde arzularımı, şeksiz şüphesiz makbul olan nefesine dolayıp okşayan şefkat fısıltısısın sen. Bir denizi kağıda döker gibi, göğü avuçlarıma indirir gibi, dudağımda inciler büyütür gibi, sesime sesin dokunur gibi, salavatlarca tebessümünü gördüğüm aşinalık veçhesisin sen. Dua göğüm, muştu güneşim, teselli yağmurum, muhabbet meltemim, ne hoş duruyorsun aramızda, yanımızda, yöremizde. Merhamet durağım, metanet sığınağım, huzur barınağım, hep yüzüne yüzüne vardığım efendim. Ne çok oluyorsun dillendiremediğim hayranlıkların nefesinde, yetişemediğim minnettarlıkların zirvesinde. Senin ubudiyetinin toprağına attığın tohumlar gibidir kalpsiz secdelerim. Senin mahbubiyetinin denizine akıttığın nehirler gibidir arsız istenişlerim. Senin miracının göğüne dal budak, salkım saçak uzattığım ağaçlar gibidir dilsiz dualarım.

Sözümü miraca eriştiren efendim. Sesimi duaya yetiştiren efendim. Yüzümü secdeye bitiştiren efendim. Yüz buldumsa varlığa senin yüzünden efendim. Yakınlığından seslen. Söz oldumsa var edene sana inen sözden. Yüzlerce salat ve sözlerce selam efendim. Şükür ki bu paslı dudağa emanettir sana verilecek selamlar. Şükür ki bu kirli dile değmektedir sana edilecek salatlar. Sesimi çoğaltan, sözümü yükselten, aczimi ve fakrımı Kadir-i Rahim'in dergahına taşıran dua göğüm. Efendim.

0: Ebu Said, Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önceki milletler içinde bir adam vardı. Tam 99 kişi öldürmüştü. Sonra dünyanın en büyük alimi kimdir diye soruşturdu. Ona bir rahip gösterildi. Bunun üzerine rahibin yanına gitti ve ben 99 adam öldürdüm. Hala tövbe edebilir miyim diye sordu. Rahip, senin tövben kabul olmaz dedi. Bunun üzerine adam rahibi de öldürdü. Onunla sayı 100'ü buldu. Sonra yeryüzü halkının en büyük alimini sorup araştırdı. Ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler ve alime sordu. 100 adam öldürdüm. Tövbe etsem kabul olur mu dedi. Alim, evet. Senin tövbe etmene ne engel olabilir ki? Filan yere git. Orada Allah'a ibadetle meşgul olan insanlar var. Onlarla birlikte Allah'a ibadet et. Memleketine dönme. Zira orası kötü bir yer dedi. Bunun üzerine adam yola çıktı. Ancak yarı yola varınca öldü. Rahmet melekleriyle azap melekleri bu adam hakkında ihtilafa düştüler. Rahmet melekleri, bu adam bütün kalbiyle Allah'a yönelerek geldi dediler. Azap melekleri, bu adam hiçbir iyilik işlemedi ki dediler. Bunun üzerine insan suretinde bir melek onların yanına geldi. Melekler onu aralarında hakem yaptılar. Melek şöyle dedi. İki taraftaki mesafeyi ölçünüz. Hangi tarafa daha yakınsa adam o taraftandır. Mesafeyi ölçtüler. Adamı varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu rahmet melekleri aldılar. Sahih-i Müslim'deki başka bir rivayete göre o kimse halkı iyi olan yerleşim yerine bir karış daha yakın olduğundan o yerleşim yerinin halkından sayıldı. Bir başka rivayette ise Allah Teala meleklere vahyederek o taraftan uzaklaştırın ve bu tarafa yaklaştırın diye vahyetti ve mesafeyi ölçün dedi. Melekler adamı bu tarafa bir karış daha yakın buldular. Adam da böylece bağışlandı. Başka bir rivayette ise adamın göğsünü bu tarafa doğru buldular. Adam da böylece bağışlandı.
1: Huzurun, samimiyetin, kardeşliğin frekansı 107.3 Radyo Nida. Buraya, o aynanın karşısına kolay gelmedin. Unutmuş olabilirsin. Hatırlatayım. Doğum gününden sadece bir yıl önce aynada görünen bir insan olmak gibi bir beklentin yoktu. Yıllar sonra aynada kendine bakıp bu benim işte diyebilmeyi tasarlamış değildin. Üstelik o sıralar kimseler tarafından var olman beklenmiyordu. Hele de insan olman hiç umulmuyordu. Adın zaten anılmıyordu. Kayda değer bir şey değildin. Bir bak, nereden nereye gelmişsin? Bugün önüne ayna koyabilen, aynaya baktığında kendini insan olarak tanıyabilen bir insansın. Üstelik yıllardır bu böyle. Herkesin seni unuttuğu o karanlıkta, biri seni andığı için buradasın. Olsan da bir, olmasan da birdin aslında. Hiç doğmasaydın, şimdi arayıp sormayacaktık bile seni. Yokluğuna yanmayacaktık. Aramızda olmayışına üzülemeyecektik. Bir zamanlar
0: yokluğun varlığına tercih edilebilirdi. Bak şu işe, tam tersi olmuş. Varlığın yokluğuna tercih edilmiş. Hayret, çok şaşırmalısın aynada kendini gördüğüne. Aynada kendi yüzünü değil de herkesin yüzü gibi bir yüz görebilirdin. Yani gözleri, kaşları, kirpikleri, burnu, ağzı, yanakları, çenesi, dudakları, kulakları ve saçlarıyla robotlar gibi prefabrik bir yüze sahip olabilirdin. Sen yüzüne baktığında herkesin yüzünü görüyor olabilirdin. Herkes yüzüne baktığında senin yüzünü görüyor olabilirdi. Çok özenle yapılmış, çok pahalı araçlar gibi seri numaralarıyla başkalarından ayrılıyor olabilirdin. Yüzün sana özel olmayabilirdi. Çok genel bir yüz şablonu içinde sıradan biri olabilirdin. Oysa aynaya baktığında özel birini görüyorsun, kendini. Sana bu özel yüzü veren diyor ki, benim güzel kulum, bak seni ne kadar da özel yarattım. Seni kimselere benzetmedim. Kimseleri de sana benzetmem. Bu yüzü senin için sakladım. Sadece sana verdim. Duyabiliyor musun? Sen herkes gibi sıradan bir yüze sahip olsaydın, kimseler seni tanımayacaktı. Seni sevenler herkesi sever gibi sevecekti seni. Sen kimseye aşık olamayacaktın. Herkesin yüzü aynıydı çünkü. Seni kimse özlemeyecekti. Herkesinki gibi yüzün çünkü. Kimse gidişine de gelişine de aldırış etmeyecekti. Çünkü her yerde senin gibiler olacaktı. Belki de hiç sevmediğin bir katilin yüzüyle karşılaşacaktın aynaya her baktığında. Hepten nefret ettiğin bir zalimin saçlarını tarıyor olacaktın her defasında. Sen zannedilen insanların her yaptığından utanacaktın. Yerin dibine girecektin suçlular ekrana çıktığında. Ne itibarın olacaktı, ne şöhretin. Dahası her aşamada kimliğini ispatlamak zorunda kalacaktın. Yo yo, o ben değilim diye polisten kaçtığını düşünsene. Hayır, vallahi o iğrenç işi yapacak biri değilim diye yalvardığını hayal etsene en sevdiklerine bile. Ya siz aynaya baktığınızda kimi görüyorsunuz?

Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.

Bel kemiğimdeki bir rahatsızlık yüzünden ameliyat olmam gerekiyordu. Doktorların dediğine göre en az 6 ay alçıda kalacaktım. Hastane hayatı ilk önceleri bana pek de fena gelmedi. 10 yataklı koğuşumuzdaki hastaların hiçbiri hastaneden çabucak kurtulabilecek durumda değillerdi. Hemen solumda yatan adam bir otomobil kazasında ağır şekilde yaralanmıştı. Sağ tarafındaki ise bel kemiği benimkinden daha beterdi. Her şeye rağmen ümitsiz değildik. Bol bol latife yapıyorduk arada. Hasta bakıcılar da pek iyi insanlardı. Fakat hastalığa her zaman güler yüzle tahammül etmek bazen çok zor oluyordu. Kendimizi bazen sinirli ve yalnız hissettiğimiz zamanlarımız arttı. Günün birinde bütün hastane sinirime dokunmaya başladı. Alçı üstünde, sağ tarafımda, sırt üstü yatmaya çalışıyorum. Okumak, radyo dinlemek ve yatakta başvurulabilen her türlü eğlence artık benim için cazibesini çoktan kaybetmişti. Yatıp düşünmekten başka bir şey yapamadığım için düşüne düşüne çıldıracak hale geldim. Ah dedim, bir yataktan kalkabilsem, bir gün dolaşabilmek için şöyle bir bahçede, bir parkta 10 dakika nefes alabilmek için hayatımın geri kalan kısmını seve seve feda edebilirim diye düşünüyordum. O kadar canım sıkılmıştı hastanede. İnsanları otomobil kullanırken, dükkanlara girip çıkarken görmek istiyordum. Sevdiğim insanları, hatta otobüse atlamayı, ufak bir lokantada yemek yemek gibi bir zamanlar sıradan saydığım birçok şey birdenbire gözümde çok değerli hale geldi. Hastanede geçirmek zorunda olduğum aylar şimdi gözümde büyüyor. Sıkıntının gün gün arttıkça bir an önce ölüp kurtulmak istemeye başladığım da oldu. Ben bu durumdayken günün birinde hasta bakıcı bana bir mektup getirdi. Tanıdıkların bir an önce iyileşmemi temenni eden beylik mektuplarına alışık olduğumdan önce aldırış etmedim. Kimse kim dedim. Fakat zarfa şöyle dikkatlice baktıktan sonra iş değişti. Dört köşe mavi zarfın üzeri ince güzel bir el yazısıyla yazılmıştı. Zarfın gönderen kısmında Elizabeth Carr adı kaydedilmiş. Düşündüm, ben böyle bir kişiyi tanımıyorum. Ha dedim, belki de eşimin arkadaşlarından birine aitti. Zarfı açınca 10 sayfalık uzun bir mektupla karşılaştım. Mektup şu sözlerle başlıyordu. Merhaba, adresinizi nasıl bulduğumu size söyleyemem. Bu sır bana ait. Şimdi sizin yatağınıza bağlı olduğunuzu bildiğim için size Colorado'da Büyük Kanyon'a yaptığım seyahati anlatmak istiyorum. Böyle başladı mektup. Neşeli ve samimi bir ifadeyle yazılmıştı. Bir kötürüme yardım etmeyi vazife bilen hayırsever ihtiyar kadınlardan biri tarafından yazılmadığı ilk bakışta belli oluyordu. Ama kim olursa olsun Elizabeth Carr neleri hissettiğimi ve istediğimi biliyor ve ona göre hareket ediyordu. Mektubunda kanyona çıkan yoldaki katır sürülerinden, Allah'ın yarattığı o harikulade çiçeklerden, tabiatın değişen renklerinden, neşeli bulutlardan, sonsuz derinlik ve güzelliklerden bahsediyordu. Birkaç sayfalık bir mektup beni adeta o hastane köşesinden almış, o Büyük Kanyon'un kucağına götürmüştü. Elizabeth Carr mektubunu şu cümlelerle bitiriyordu. Bir iki gün sonra şirin bir kasabaya gideceğim. Fakat mektuplarımı okuyacak birini bulduğum için sana yazmaya devam edeceğim. Bu meçhul kişinin mektubu bana sıkıntımı unutturuverdi. Onu bir kere daha okuduktan sonra
yanımdakine uzattım hastaya. O da mektubu iki defa okuyup yanındakine verdi. Artık o mektup buruştu ve yıpranmış olarak bütün koğuşu dolaştı, bana geri geldi. Mektup bana gönderilmiş olmakla beraber o kadar ince hisli ve anlayışlı bir insan tarafından yazılmıştı ki onu anlamıştım. Herkes bunu kendisine gönderilmiş gibi okuyabiliyordu. Herkesin ruhuna hitap ediyordu. O günden sonra koğuşta dertlerimizi unutarak Büyük Kanyon'u ve Elizabeth Carr'dan bahsetmek suretiyle vakit geçirmeye başladık. İkinci mektup bir ay sonra geldi. Elizabeth Carr bu mektubunda gittiği o şirin kasabanın güzelliklerinden, kumlu sahilleri yalayan okyanus dalgalarından, lezzetli balık yemeklerinden ve karanlık ormanlardan bahsediyordu. Onun sayesinde biz de onunla beraber göl kenarlarında dolaştık, su içmeye inen geyikleri ve göl üzerinde uçan su tavuklarını gördük. Bu defa bizi adeta o şirin kasabaya götürmüştü. Elizabeth Carr'ın nasıl bir kişi olduğunu hayal etmek bizim için büyük bir eğlence oldu koğuşta. Ben onu şöyle birisi olabilir diye, bir başkası yok yok böyle birisidir diye hayal etmiştim. Elizabeth Carr bundan sonraki mektuplarında bize büyük bir orman kasabasını, güneydeki sıcak çölleri dolaştırdı. Her mektubun gelişinde ayrı bir heyecan kaplıyordu hepimizi. Sonunda alçıdan çıkarılacağım gün geldi çattı. Yürüyebildiğimi gören doktorlar artık evine gidebilirsin dediler. Allah'a şükür hastaneden ayrıldım. Dualarım kabul olmuştu. Aileme kavuştuktan sonra ilk fırsatta Elizabeth Carr kimdir? Onu aramak geldi içimden. Onu görmek, en azından bize yaptığı o iyilik için arkadaşlarım adıma teşekkür etmek istiyordum. Zar zor adresi buldum. Beni evinin kapısında karşılayan annesi, Elizabeth'i odasında ziyaret etmeme izin verdi. Ben içeri girdiğim vakit, genç kız bir seyahat kitabı okumakla meşguldü. Fakat beni görür görmez kitabını bırakarak gülümsedi. "Siz," dedim, "benim adresimi nasıl elde ettiniz?" Dönemedi.

Benim durumda birileri var mı orada deyince bizim koğuşu örnek göstermişler. Rastgele benim ismimi vermiş. Ne kadar ağladığımı ve ne kadar kendisine teşekkür ettiğimi, minnettarlık duyduğumu anlatamam.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108, umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin. Bir gün, bir durakta bitecek yolculuk. O yolculuk ki, bir şey getirmeden gelip, bir şey götürmeden gitmek gibi yanı başımızda. Toprağın gecesine girmeden, güne ve güneşe merhaba diyemiyor bir tohum. İnsan da toprağın gecesine girmeden ve ölmeden, mahşerin sabahına, cennetin baharına doğamaz asla. Batıyor, bitiyor diye bu hayat, boşuna dertlenme. Güzel dünyanın her şeyi, tadına doyamadığımız onca nimet burada kaldı diye yerinme. Asıllarının yanına, menbaalarını görmeye gidiyoruz. Bu dünya çöllerinde unutmaz bizi yaradan. Şükür o yaşatana, tükenmez nimetlerin ve hazinelerin sahibi olana. Şeytan şeytanlığını yapacak. Ama siz de siz olun, müminliğinizi yapın. Bir besmele çekip yolunuza çıkan şeytanı kovun, uzaklaştırın. Yoksa rahat yok. Şimdi başımızı kaldırıp kendi semamızda günlerin ve saniyelerin geçişini seyrediyoruz. Kuşlar gibi, bulutlar gibi. Evet, insanın ömrü bulutların geçişi gibi geçip gidiyor. Peki farkında olanımız kaç kişi? Her şey ötelerden haberci. Ama şifreleri çözecek olan akıl ve kalbimizde derman kalmamış. Merakını başka yerlerde yitirmiş gibi. Baş taşı taşır ama göz bir kılı çekmez. Kalbimiz de bu küçücük daralmalardan ve sapmalardan üzgün ve yılgın kalır. Ömrün her nefesinin ardından bir nefes daha tükeniyor. Geçen yılın değil sadece, geçen bir nefesin bile farkına varmak gerek. Birbirinden mukaddes alıp verdiğim her nefes, İki dünyayı ayıran bir ses değil, bir nefes. Ömrün kıymetini bilen böyle diyor. Telaşa da gerek yok aslında. Yolcuyuz biz. Yolcuysak yolumuzu edep içinde yürümeliyiz. Bütün mesele bu. Hayatımızı nasıl yaşamamız gerektiği bekleniyor ve isteniyorsa bizden, onu beklendiği ve istendiği biçimde yaşamalıyız. Zamanın ve anın yaratanının huzuruna vardığımızda yaşadıklarımızın hesabını verebilmenin cehdi ve gayreti içinde olmalıyız. Bir gün sayıla sayıla saniyeler bitecek ve son nefesin alınıp verilemeyeceği ya da verilip alınamayacağı bir noktaya gelinecek. Şimdiden geçen günlerin ve o günlerde bizden istenenlerin bir bir hesabını yapmak, dökümünü çıkarmak zorundayız. Acaba bir yıl başında şenlik yapacak, gülüp oynayacak kadar güzel mi geçirdik geçen yılı? Kaç gönül yıktık? Ya da kaç virane evi şenlendirdik? Kaç güzellik kattık dünyaya Allah için? İşte bunların hesabını verebilmeli insan.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 272.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, sadece Yüce Allah'ın rızası için istenen bir ilmi, sırf dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile duyamaz.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, ezan 30, Müslim, mesacit 249.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah'ın hayret etmesi. Allah Resulüne uyulması gereken hususlardan biri de dehşet ve şaşırma anlarında dengeyi sağlayabilmektir. Allah Resulü herhangi bir olaya şaşırdığı zaman asla dengeli davranmayı terk etmezdi. O sallallahu aleyhi ve sellem her önemli işi denge ve üstün bir hikmetle yürütürdü. Rabbinin ona has kıldığı ve kendisini alemlere üstün kıldığı özelliklerden biri de budur. O sallallahu aleyhi ve sellem ne derece dehşete düşerse düşsün söyleyeceği en fazla söz Subhanallah sözü olurdu. Ya şaşırarak soru sorar veya tebessüm ederdi. Allah-u Teala dehşete düşürecek olaylara maruz kalsa da gözü şaşmadığından ve kalbi kaymadığından ötürü onu övmüş ve şöyle buyurmuştur. O an sidreyi bürüyen bürümüştü. Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı. Necm suresi 16 ve 17. ayetler. Sidretül Münteha nitelendirilemeyecek derecede acayip renklerle kaplı olmasına rağmen bu durum Allah Resulü'nün aklını gidermemiş, gözünü kaydırmamıştır ve o görmesine izin verilmeyen şeylerin peşine de düşmemiştir. İbn Abbas radıyallahu anh der ki göz ne kaydı, yani sağa sola sapmadı, ne de hedefinden şaştı, yani kendisine emrolunan sınırı aşmadı. İbn Kesir rahmetullahi aleyh der ki bu sebat ve itaat noktasında yüce bir sıfattır. Allah Resulü sadece kendisine emrolunan şeyi yapmış ve kendisine verilenden ötesi hakkında soru sormamıştır. Şair ne de güzel söylemiş. O meva cennetini ve daha ötesini görmüştür. Ondan başkası bunları görseydi kendini şaşırırdı. Allah-u Teala'nın göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı buyruğu, Allah Resulü'nün Rabbi tarafından görmesine izin verilen şeyleri gördüğü andaki sebat ve gönül huzurunun beyanıdır. Maksat şudur, her ne kadar dehşetin tarifi şaşkınlıktan, korku ve benzeri şeylerden de olabildiği söylenmiştir, aklın gitmesi ve şaşkınlığın tarifi, bir işi büyük gördüğünde insana arız olan ürperme olsa da, bunlar insanın durumu ve bu duyguların nefsinde yer etmesine göre değişebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu vasıflarda da en kamil ve dengeli hale sahipti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın süsüne, ziynetine ve aldatıcı görünümüne aldanmaz, ashabını da bu şekilde yetiştirirdi. Bera radıyallahu anh der ki, Allah Resulüne ipek bir cübbe hediye edildi. Ashabı bu cübbeye dokunup yumuşaklığına şaşırıyordu. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Bunun yumuşaklığına şaşırıyor musunuz? Vallahi Sad bin Muaz'ın mendilleri bile bundan daha hayırlı veya daha yumuşaktır. Dünya hayatının süsüne karşı denge sağlamak, sebat etmek ve gönül huzuruna ermek için gereken yol, kişinin sürekli Allah katında olanları hatırlamasıdır. Kişinin Allah katında olanlara erişmek için çabalaması, onu dünyaya rağbet etmekten ve sadece düşünce ve hoşa gitme açısından dahi olsa, dünya malına bağlanmaktan alıkoyacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu sebeple dünya ziynetine asla yönelmezdi. O, ashabını da bu şekilde eğitmiştir. İşte Perslerin kumandanı olan Rüstem'in yanına giren Ribi bin Amir, Persler onun meclisini altın nakışlı yastıklar, ipek kilimler, gösterişli yakutlar, pahalı inciler ve değerli ziynetlerle süslemişlerdi. Rüstem'in de başında tacı, üzerinde başkaca değerli eşyalar vardı. Ve Ribi'yi dehşete düşürmek için altın bir yastığa oturmuştu. Ribi, eski bir elbise, kılıç, kalkan ve kısa bir atla içeri girdi. Halıların kenarlarını ezene dek atından inmedi. Daha sonra ise yastıklardan birine bağladı. Akabinde de mızrağına dayana dayana kilimleri yara yara yürüdü. Allah-u Teala Resulünü peygamberlerine ve evliyasına verdiği acayip mucizeler ve kerametler sebebiyle dehşete düşmemeye yönlendirmiştir. Çünkü Allah-u Teala'nın her şeye güç yetirebileceğini bilen biri, olağanüstü olsa dahi karşılaştığı hiçbir hadise sebebiyle dehşete düşmez. Bazıları bu acayip kıssalardan ötürü dehşete düşer, ancak daha çok şaşılması gereken şeyden gafil kaldığı gibi, asıl ibret alınması gereken noktayı da gözden kaçırır. Bu sebeple Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Yoksa sen bizim ayetlerimizden olan Ashab-ı Kehf ve Rakim'i mi şaşırtıcı buldun?" Kehf Suresi 9. Buradaki istifham, soru, nefi ve nehi manasındadır. Yani Ashab-ı Kehf'in ve onların yaşadıkları olayların Allah'ın ayetleri noktasında garip ve hikmeti hususunda eşsiz ve benzersiz olduğunu zannetme. Bilakis Allah-u Teala'nın Ashab-ı Kehf'e verdiği gibi, hatta daha üstün birçok farklı ayeti, mucizesi daha vardır. Allah-u Teala hakkı batıldan, hidayeti de sapkınlıktan ayırsınlar diye, afakta ve kendi nefislerinde kullarına ayetlerini göstermeye devam ediyor. Buradaki nefiden maksat, Ashab-ı Kehf'in yaşadığı olayın acayip olmaması değildir. Aksine bu olay Allah-u Teala'nın acayip ayetlerinden biridir. Buradaki maksat, bunun benzeri birçok olayın daha bulunduğudur. Sadece buna takılıp şaşırıp kalmak ve acayip karşılamak, ilim ve akılda noksanlıktır. Müminin vazifesi ise Allah-u Teala'nın kullarını tefekküre davet ettiği tüm ayetlerini düşünmektir. İmanın anahtarı, ilim ve yakinin yolu budur. Allah-u Teala'nın sana verdiği ilim, sünnet ve kitap, kullarına ishar ettiği hüccetleri, yarattığı gökler ve yerle içlerinde bulunan acayiplikler, Ashab-ı Kehf ve Rakim'in durumundan daha ilginç ve acayiptir. Sahihayn'da geçen bir rivayete göre Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldı. Sonra da insanlara yönelip şöyle buyurdu: Bir gün bir adam bir ineği sürecekti. İneğin üzerine binince ona vurdu. Bunun üzerine inek, biz bunun için değil, tarla sürmek için yaratıldık, dedi. Bunu duyan insanlar, Subhanallah, konuşan bir inek, dediler. Bunun üzerine Allah Resulü, ben buna iman ediyorum, Ebu Bekir ve Ömer de, buyurdu. O sırada Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma orada değildi. Bir adam da sürüsünün içindeydi. Bir kurt gelip sürüden bir koyun kaptı. Çoban da kurdun peşine düşüp koyunu kurtardı. Bunun üzerine kurt ona, ey filan, şimdilik koyunu benden kurtardın. İnsanların fitnelerle uğraştığı, meydanın yırtıcı hayvanlara kaldığı, sürü için benden başka çobanın bulunmayacağı o gün ne yapacaksın, dedi. İnsanlar yine, Subhanallah, konuşan bir kurt, dediler. Allah Resulü ise, ben buna iman ediyorum, Ebu Bekir ve Ömer de, buyurdu. Onlar yine orada değillerdi. Bu hadiste ineğin ve kurdun olağanüstü ve anlaşılabilir bir halde konuştuğu açık bir şekilde ifade edilmiştir. İnsanlar buna şaşırmış, duydukları şeyin ilginçliğini beyan sadedinde Subhanallah demişlerdir. Allah Resulü ise o sırada orada bulunmamalarına rağmen ben buna iman ediyorum, Ebu Bekir ve Ömer de, buyurmuştur. Yani insanlar bunu garipseyip şaşırıyor ama ben, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma bunu garipsemiyoruz ve iman ediyoruz. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, alimler şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanlarındaki sadakatlerini, yakinlerinin kuvvetini, Allah'ın kudret ve hakimiyetinin kemalini hakkıyla bildiklerini bildiği için onlara güvendiğinden ötürü bu sözü söylemiştir. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Hadiste olağanüstü olaylara şaşırmanın cevazı ve insanların bilgi noktasındaki farklılıklarına dair bir işaret vardır. İmanı kemale eren ve yakini güçlü olan kişi, Allah'ın melekutunda meydana gelen şeylere şaşırmaz, bu tür olaylar onun imanına iman katar. Çünkü o, her bir yüce mahlukatın, her büyük olayın ve olağanüstü hadisenin Allah'ın ol buyruğuyla hemen meydana geldiğini bilir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Biz bir şeyi murad ettiğimizde sözümüz ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir." Nahl Suresi 40. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, bir kurt bir koyuna saldırıp kaptı. Çoban da kurdun peşine düşüp koyunu kurtardı. Kurtsa kuyruğunun üzerine dikildi ve "Allah'tan korkmuyor musun? Allah'ın bana sunduğu rızkı alıyorsun," dedi. Bunu gören çoban, "Ne acayip şey. Kurdun biri kuyruğunun üzerine dikilmiş, insanlar gibi benimle konuşuyor," dedi. Kurtsa, "Sana daha acayibini haber vereyim mi? Muhammed Yesrib'de insanlara geçmiş toplumların kıssalarını haber veriyor," dedi. Kurt, gördüğü acayip şeylerle meşgul olup daha acayiplerini gözünden kaçırmaması için karşısındaki insana o an görmüş olduğu şeyden daha acayibini haber vermiştir. Bu tür şeyler Allah'ın kudreti noktasında şaşılacak şeyler değildir. Dehşet uyandıran ve gerçekten şaşılması gereken şey ise, kulun gökleri ve yeri, bunların içindeki her şeyi Allah'ın yarattığını bilmesine rağmen, Allah'ın ölümden sonra diriltmesini acayip karşılayıp, hesap gününü inkar ederek, un ufak hale gelmiş kemikleri diriltecek olan da kim demesidir. Bu sebeple Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: "Eğer şaşacağın bir şey varsa, o da onların, biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız?" demeleridir. Ayetlerin kendisine açıklanmasına ve ölümden sonra dirilmeye delalet eden, şek ve şüphe içermeyen delilleri görmesine rağmen, bunu inkar edenin ettiği sözler asıl şaşılacak olan şeylerdir. Hakim, hikmet sahibi ve habir, her şeyden haberdar olanın takdiriyle, alim, her şeyi bilen ve kadir, her şeye güç yetirenin kolay kılmasıyla gerçekleştiğini bildiğimiz takdirde, acayip olağanüstü ve harikulade olayların nesi garipsenip acayip karşılanabilir ki? Bununla beraber Allah Resulü de bazı olay, durum ve hallerde şaşırmıştır. Allah Resulü'nün nelere nasıl şaşırdığını öğrenmek, hadiseleri derinlemesine tahlil edemeyen kimselerin örnek alınamayacağını zannettiği olaylardan, akıllı bir insanın ne tür faydalar elde edeceğini bilmek için bu olay ve haller üzerinde durup düşünmemiz gerekir. Allah Resulü'nün acayip işler hakkında sorular sorması. Şüphe yok ki acayip işler nefiste kendine bir yer edinir. Bu sebeple Allah Resulü de ashabına sıcakkanlı ve dostça davranmak, hikmet arayıp onlara aktarmak amacıyla onlardan bu tür şeyleri anlatmalarını isterdi. Cabir radıyallahu anh der ki, deniz muhacirleri Allah Resulü'nün yanına döndükleri vakit, Allah Resulü, "Habeş topraklarında gördüğünüz acayip şeyleri bana anlatmayacak mısınız?" diye sordu. Aralarından bir genç kız şöyle dedi: "Evet ey Allah'ın Resulü, bir gün oturuyorduk. Onların ruhbanlarından olan ve başında bir kova su taşıyan yaşlı bir kadın yanımızdan geçti. Bu kadının yanından kendi kavminden bir genç geçti. Bu genç ellerinden birini kadının omzunun ortasına koyarak onu itti. Bunun üzerine kadın dizlerinin üzerine düştü ve kova kırıldı. Kadın yerden kalkınca gence yöneldi ve şöyle dedi: "Sen göreceksin ey hain. Allah kürsüyü koyduğu, öncekileri ve sonrakileri topladığı zaman, ellerin ve ayakların yapmış oldukları şeyleri konuştuğu zaman, Allah katında aramızdaki işin nasıl olacağını göreceksin. Bu sözleri duyan Allah Resulü, doğru söylemiş, doğru söylemiş. Zayıfı için güçlüsünden hesap sorulmayan bir toplumu Allah nasıl üstün kılar ki? Buyurdu. O sallallahu aleyhi ve sellem, İsrailoğullarının yaşamış olduğu acayip olayları konuşması için ashabını teşvik ederdi. Cabir bin Abdullah'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrailoğulları hakkında konuşun, bunda herhangi bir beis yoktur. Çünkü onların içinde çok acayip olaylar yaşanmıştır. Allah Resulü'nün bu sözü söylemesinin sebebi, İsrailoğullarının yaşamış olduğu şeylerden ashabının ibretler almasını istemesiydi. Allah-u Teala da kitabında Allah Resulü'nün şaşırdığını haber vermiş ve ''Doğrusu sen şaşırdın, onlarsa alay etmektedirler.'' buyurmuştur. Müfessirlerin sözlerinin özeti şudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerin onca yüceliğine ve beyanına rağmen Kur'an'ı yalanlayabilmelerine, Allah-u Teala'nın kudretinin her şeyde zahir olmasına ve mahlukatında tecelli etmesine rağmen ölümden sonra dirilişi inkar edebilmelerine şaşırmıştır. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın kendisine olan rahmetine, fazlına ve onu savunmasına da şaşırmıştır. Allah-u Teala acayip ve gizli yollardan kullarına rahmetini ulaştıran latiftir. Allah Resulü de bu duruma şaşırmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kureyş'in sövgüsünü ve lanetini Allah-u Teala'nın benden nasıl savdığına şaşırmıyor musunuz? Onlar müzemmem, kınanan birine sövüp lanet ediyorlar. Ancak ben Muhammed'im, övülenim. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Kureyş kafirleri Allah Resulü'nü sevmedikleri için onun övgüye delalet eden ismini değil de aksini ifade eden müzemmem ismini kullanırlardı. Allah Resulü hakkında kötü bir şey söyleyecekleri vakit Allah müzemmeme şöyle şöyle etsin derlerdi. Müzemmem Allah Resulü'nün ismi değildi. Allah Resulü bu isimle de anılmazdı. Bu sebeple ona niyet ederek söyledikleri sözler başkasına gitmiştir. Allah-u Teala'nın Resulünü bisetten önce dahi koruyup kolladığını gösteren acayip işler meydana gelmiştir. Örneğin Allah-u Teala putlara secde ve kulluk etmekten, içki içmekten ve sefihlerle arkadaşlık etmekten Resulünü muhafaza etmiştir. Bisetten sonra da Allah-u Teala'nın peygamberini koruduğu birçok olay meydana gelmiştir. Örneğin Ebu Cehil, Allah Resulü'nün canına kastetmek istediğinde onunla arasında ateş dolu bir hendek ve kanatlar görmüştür. Ümmü Cemil'in gözlerine perde indirip peygamberini görmesini engellemiştir. Allah-u Teala diğer insanlardan da peygamberini korumuştur. İnsanlar onu öldürmek ya da dininden çevirmek için nice hamleler yapmıştı. Allah-u Teala ise karşılaştığı en şiddetli imtihanlarda dahi onu korumuş ve sebat vermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların çoğu zayıf ve gariban kimselerdi. Ancak Allah-u Teala onlara zafer verip izzetli kılmış, düşmanlarını ise yenilgiye uğratıp rezil etmiştir. Tüm bunlar acayip karşılanacak şeylerdir ve onun nübüvvetinin doğruluğuna, davetinin yüceliğine, işlerinin sema tarafından düzenlenip ilahi bir muhafaza altında olduğuna dair en büyük delillerdendir. O sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde görülecek olan hesabın inceliğine ve adaletin kemaline de şaşırmıştır. Allah-u Teala hesabı hızlıca görendir. Her ne kadar onca kalabalıklarına rağmen mükellef olan insanlar ve cinlerin hesaba çekilecek olması, Allah-u Teala'nın kudretine delalet eden en büyük delillerden olsa da, mükellef olmayan hayvanların da hesaba çekilecek olması, buna delalet eden hususlardan biridir. Ebu Zer'in rivayetine göre bir gün Allah Resulü bir yerde otururken iki koç boynuzlarını tokuşturarak kavga ediyordu. Koçun biri rakibine boynuzuyla bir darbe indirdi ve yere serdi. Bunu gören Allah Resulü güldü. Ona, "Seni güldüren de nedir ey Allah'ın Resulü?" diye sorulunca, "Şu koçun haline şaşırdım. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki, kıyamet gününde onun için kısas alınacak." buyurdu. Bu, Allah'ın adaletine işaret eder. Allah-u Teala mükellef olmayanların dahi kısasını alacaksa, mükelleflerin durumu nasıl olur? İşte bu garipsenecek, korkup endişe edilecek ve tedbir almaya sevk edecek olan bir şeydir. O sallallahu aleyhi ve sellem, cennet ve cehennemi görünce diğer alemin hallerine de şaşırmıştır. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize namaz kıldırdı. Sonra minbere çıkıp eliyle mescidin kıble tarafını işaret ederek şöyle buyurdu. Size namaz kıldırmaya başladığım andan itibaren şu duvarın tarafında bana cennet ve cehennem gösterildi. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim. Eğer siz benim bildiklerimi bilecek olsaydınız, az güler, çok ağlardınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı o günden daha şiddetli bir gün geçirmemişlerdi. Onlar başlarını kapamış, ağlamaktan ötürü inliyorlardı. Hayır ve şer açısından bugün gibisini görmedim sözü. Yani bugün cennette gördüğüm hayırdan daha fazlasını ve cehennemde gördüğüm şerden daha fazlasını hiç görmedim. Eğer siz benim bugün ve daha önce gördüklerimi görseydiniz ve bildiklerimi bilseydiniz, aşırı derecede korkardınız ve gülmeniz azalır, ağlamanız çoğalırdı. Cennet ve cehennem bu kadar acayipse de, daha da acayip olanı, bunların varlığına iman etmesine ve vasıflarını bilmesine rağmen, bu ikisi arasında durup, hangisine gireceğini bilmeyen kişinin durumudur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu sebeple gafilin haline şaşırmıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben cehennem gibisini görmedim. Ondan kaçan uyuyor. Cennet gibisini görmedim. Onu isteyen de uyuyor. Münavi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste şaşırma manası vardır. Yani son derece şiddetli hallerle anlatılan cehennemle uyumasına, aşırı derecedeki gafletine ve gevşekliğine rağmen ondan kaçtığını iddia eden kimsenin durumu ne acayiptir. Şu sıfatlara sahip cennetle gafletine rağmen onu istediğini iddia eden kimsenin durumu da ne acayiptir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan yapılan rivayete göre, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde yeryüzü tek bir ekmek gibi olur. Sizden birinizin yolculukta ekmeğini çevirmesi gibi, cabbar olan Allah da cennet ehline ikram olarak sunmak için onu evirip çevirir. Yahudilerden bir adam geldi ve Rahman seni mübarek kılsın ey Ebul Kasım. Cennet ehline sunulacak ikramı sana haber vereyim mi? Dedi. Allah Resulü tabi deyince adam, tıpkı Allah Resulü'nün az önceki sözleri gibi, yeryüzü tek bir ekmek gibi olacak, dedi. Ebu Said radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü bize baktı. Sonra da azı dişleri belirene dek güldü. Yahudi, sana cennet ehlinin katığını haber vereyim mi? Diye sordu. Allah Resulü de, tabi deyince, ''Balam ve nundur.'' dedi. Sahabeler, ''Onlar da ne?'' diye sorunca adam, ''Öküz ve balıktır. Onların ciğerlerinin fazlalığından 70.000 kişi yer.'' diye cevap verdi. Bedrettin el-Ayni rahmetullahi aleyh der ki, Ebu Said'in ''Sonra güldü'' sözü, Yahudinin kendisine vahiy ile haber verilen şeyin aynısını kendi kutsal kitabından nakletmesine şaşırdığından ötürü güldü manasına gelir. Molla Ali Yülkari rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü bize baktı sözü, şaşırdığından ve dikkatimizi bu cevaba çekmek istediğinden ötürü baktı manasına gelir. Sonra güldü sözü ise Yahudinin söylediklerinin kendi sözlerine muvafakat etmesinden dolayı sevindiğinden ötürü güldü manasındadır. İbni Mesud radıyallahu anh der ki, Yahudilerin bir bilgini geldi ve kıyamet gününde Allah-u Teala gökleri bir parmak, yerleri bir parmak, su ve toprağı bir parmak ve mahlukatı da bir parmak üzerine koyacak, sonra da onları sarsıp, ''Melik benim, Melik benim'' diyecek dedi. Bu sözler üzerine Allah Resulü'nün, onun sözlerine şaşırdığından ve tasdik ettiğinden ötürü, azı dişleri belirene dek güldüğünü gördüm. Sonra Allah Resulü şu ayeti okudu. Onlar Allah'a gerektiği gibi şanına yakışır şekilde saygı göstermediler. Allah'ın kudret ve yüceliğini gereği gibi anlayıp kavramadılar. Oysa kıyamet günü yer bütünüyle onun kabzasındadır. Göklerse onun sağ eliyle dürülmüştür. O Allah şirk koştuklarından münezzeh ve yücedir. Zümer Suresi 67. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, Allah Resulü onu tasdik ettiğinden ve Allah'ın kudreti noktasında bunu büyük bir iş görmesine şaşırmasından ötürü gülmüştür. Halbuki bu, Allah'ın güç yetirdiklerinin yanında büyük bir şey değildir. Allah Resulü bu sebeple, onlar Allah'a gerektiği gibi şanına yakışır şekilde saygı göstermediler ayetini okumuştur. Yani Allah-u Teala'nın kudretinin zirvesi yaratmış olduklarıyla ve düşüncenin kapsadığı alanda sınırlı değildir. Çünkü Allah-u Teala bugün de olduğu gibi hiçbir şey olmadan dahi mahlukatını ayakta tutmaya kadirdir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Fatır Suresi 41. Gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükselten Allah'tır. Rad Suresi 2. O sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde bir kulun Rabbi ile olan tartışmasına da hayret etmiştir. Enes bin Malik radıyallahu anh der ki, bir gün Allah Resulü'nün yanındaydık. Bir ara güldü ve niçin güldüğümü biliyor musunuz diye sordu. Biz, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. O ise şöyle karşılık verdi. Rabbine, Rabbim, beni zulümden azat etmedin mi diye hitap eden kuldan dolayı gülüyorum. Allah-u Teala ona cevap olarak evet der. Kulsa o halde ben kendim için sadece nefsimden olan bir şahidi kabul ediyorum der. Allah-u Teala ise bugün senin için şahit olarak nefsin, şahitler olarak da kiramen katibin yeter buyurur. Daha sonra kulun ağzına mühür vurulur ve azalarına konuş denir. Böylece azaları konuşmaya başlar. Sonra kulun konuşmasına izin verilir. Kul, yazıklar olsun size, ben sizin için mücadele ediyordum der. Bir rivayette şu şekildedir. Bir gün Allah Resulü güldü ya da tebessüm etti. Daha sonra niçin güldüğümü sormayacak mısınız diye sordu ve ekledi. Kıyamet gününde Rabbine, Rabbim, beni zulümden azat etmedin mi? Diye hitap eden kuldan dolayı gülüyorum. Molla Ali Yülükari der ki, niçin güldüğümü biliyor musunuz sözünde, sadece acayip bir iş ve acayip bir hüküm sebebiyle gülünebileceğine dair bir ima vardır. Sürekli şaşılacak olan şeylerden biri de kafirin hali, gaybı bizzat görüp, ahiretin korkunç anlarını müşahede ettikten sonra inadına devam etmesidir. Bu sebeple Allah Resulü Allah'ın huzurunda hesap için durmasına rağmen ona karşı cahilce batılla mücadele etmesine şaşırarak gülmüştür. Taberi, sahih bir senetle Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın şöyle dediğini nakletmiştir. Kafir ve münafık hesap için çağrılır. Rabbi ona amelini sunar. O da bunları inkar eder, ve Rabbim, izzetine yemin olsun ki şu melek benim yapmadığım şeyleri yazmış der. Bunun üzerine melek, sen şu günde şurada şu ameli işlemedin mi diye sorar. O ise izzetine yemin olsun ki hayır Rabbim, ben o ameli işlemedim der. Böyle davranınca ağzına mühür vurulur. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh, ben onun vücudundan konuşacak olan ilk azanın sağ dizi olacağını zannediyorum dedi ve şu ayeti okudu. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yapmış olduklarını elleri bize anlatır, ayakları da tanıklık eder. Kafir amel defterini inkar ediyor, meleği yalanlıyor, amelini kabul etmiyor, nefsini temize çıkarıyor ve bu hususlarda Allah'a yeminler ediyor. Kafirin o günkü hali ne acayiptir. Bu ta hesaba varana dek onun dünyadaki halinin de acayip olduğuna dair bir delildir. Allah-u Teala onların hesap günündeki bu acayip hallerini şu ayetlerle haber vermiştir. Allah'ın onları hep birden dirilteceği, onların da kendilerini kurtaracak bir iş üzerinde olduklarını sanarak, size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekleri günü düşün. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, Rabbimiz, Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar olmadık demekten başka bir şey olmadı. Kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediklerine bir bak. Allah-u Teala'nın kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediklerine bir bak ayetinde, onların hallerine ve işlerinin aşırılığına şaşırmaya bir davet vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın daha dünyada kullarına verdiği ceza ve mükafata hayret etmiştir. Ümmü Seleme radıyallahu anha der ki, Allah Resulü bir gece uyandı ve şöyle buyurdu. Subhanallah, bu gece hangi fitneler indirildi, hangi hazineler açıldı? Oda sahiplerini uyandırın. Dünyada giyinik nice kimse vardır ki ahirette çıplaktır. Bir rivayette şu şekildedir. Allah Resulü bir gece korku içinde kalktı ve şöyle dedi. Subhanallah. İbn-i Battal rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste insanların kendisinde yarışması ve bu sebeple savaşması, cimrilik yapılıp hakkının verilmemesi veya mal sahibinin savurgan davranıp israf etmesi sebebiyle hazinelerin açılmasından fitnenin neşet edeceği sonucu çıkar. Bu sebeple Allah Resulü hem hanımlarını hem de bu hadisin ulaştığı diğer insanları tüm bunlardan sakındırmak istemiştir. Allah Resulü, Allah-u Teala'nın o gece açtığı hazinelere ve indirdiği fitnelere müttali olunca, hayır ve şerrin çokluğundan ötürü içine düştüğü dehşetten korkmuş bir şekilde uyanmış, sonra da insanların çevrelerinde açılıp normal şartlarda ümide, korkuya ve ibadette gayret göstermeye davet etmesi gereken hayır hazinelerinden ve fitne kapılarından gafil bir şekilde yaşam sürmelerinden dolayı duyduğu şaşkınlığı izhar etmiştir.
0: Hayatın içinde Resulullah.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye, cemaate gelirlerdi. Buhari, ezan 9.32, Müslim, salat 129.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam, sana.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda.

0: sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
1: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
0: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
1: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
2: Reklamları dinlediniz.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kolumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kolum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 260.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu, tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor. Sizleri Umre'ye

0: davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108, 0543 224 0108. Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr.
4: Ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını anlayanlara.
0: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Yüce Mevlamızın adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Sizlerle tekrar buluşturduğu için Rabbimize şükürler olsun ve onun ikramıyla, ihsanıyla inşallah sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun diyerek yeni bir Ruhul Beyan sohbetleri programına başlıyoruz aziz ve değerli dinleyenlerim. Bugün sizlere En'am suresinin 92 ila 94. ayetlerinin tefsirini her zaman olduğu gibi Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden merhum İsmail Hakkı Bursevi rahmetullahi aleyhin bize aktardığı bilgilerle işlemeye gayret edeceğiz. Önce bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere sunmak istiyoruz. Ardından sohbetimize İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan adlı eserinden devam edeceğiz inşallah. Söz şu anda sözlerin en güzeli Rabbimiz Teala Hazretlerinin sözlerinde. En'am suresi 92 ila 94. ayetler.

Kıymetli dinleyenlerim, tilavet olunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Yüce Mevlamız her birimiz için bir ameli salih olarak makbul eylesin ve hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, Ehl-i Beyt'in, Ezvac-ı Tahirat'ın, Ashab-ı Güzin Efendilerimizin, Bedir'de, Uhud'da şehit olan Şühedai İslam'ın öncülerinin ve bütün şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazeratının, bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala Hazretleri bizlerden kabul buyursun ve onların ruhuna vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, En'am suresinin 92. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Kur'an Ummul Kura, yani Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz ve kendinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını hakkıyla kılmaya devam ederler. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki ayet-i kerimedeki bu ifadesiyle Kur'an-ı Kerim kastedilmektedir. Ayette geçen kentlerin anası ifadesi Mekke-i Mükerreme'yi ve çevresindekiler ifadesiyle de doğu ve batı ahalisini kastetmektedir Yüce Mevlamız. İşte bu Kur'an ile kentlerin anası Mekke'yi ve çevresindekileri doğu ve batı ahalisini uyarman için sana indirdiğimiz Cenab-ı Hak Kur'an'ı Cebrail'in diliyle vahiy suretiyle indirmeyi bizzat üstlendiğini bildirmek için işte böyle vasfediyor. Kur'an lafızlarının böyle fesahat üzere oluşu Hazreti Peygamber'den değildir. Yüce Rabbimizin katındandır. Ve kendinden önceki, yani Tevrat'ı onda vasfedildiği şekilde indiği için doğrulayıcı, mübarek bir kitaptır. Faydaları saymakla bitmez. Nasıl böyle olmasın ki o nazari ve ameli tüm ilimleri ihata etmiştir. Şüphesiz nazari ilimlerin en şereflisi Allah'ın zatını, sıfatlarını, fiillerini ve hükümlerini bilmektir. Bu bilgileri Kur'an'ın ifade ettiği gibi ifade eden bir kitap yoktur. Ameli ilimlere gelince bununla kastedilen ya azaların fiilleridir ya da kalbi amellerdir. Ahlak ve nefis tezkiyesi de denilen bu ilimler hakkında da başka yerde bulunmayan en güzel bilgiler Kur'an'da bulunmaktadır. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyor müellifimiz. Kur'an-ı Kerim avam için mübarek bir kitaptır. Çünkü onları Rablerine davet eder. Havas için de mübarektir. Çünkü onlara Rablerine giden yolu gösterir. Havasul Havas için de mübarek bir kitaptır. Çünkü onları Rablerine ulaştırır. Onun ahlakıyla ahlaklandırır. Çünkü sevgilinin namesi kalplere şifa, dertlere deva olur. Nitekim şöyle denilmiştir. Mektupların etrafımdadır. Yanımdan hiç ayırmam onları. Onlarda benim gizlediğim şeylere şifa var. Bu ne kerim bir fermandır ki her kıvrımından can besleyen ihsan ve bağış kokusu geliyor. Bu ne ruh bahşeden ve amber saçan nefeslerdir ki ondan hita miskinin kokusu geliyor. Ummul Kura, yani kentlerin anası ile kastedilen Mekke'dir. Çünkü yeryüzü onun altına yayılıp döşenmiştir. Mekke bütün yeryüzünün aslıdır. Annenin neslin aslı oluşu gibi.
Kâşifi Farsça tefsirinde şöyle der diyor müellifimiz. Kura kelimesi Arapça kariyenin çoğuludur. Kura'dan alınmıştır, toplanma anlamındadır. O halde toplanılan her yere, ister şehir, ister köy olsun, kariye denilebilir. Et-Tevilatun Necmiye'de konuyla ilgili olarak şöyle denilmiştir. Ummul Kura, kalbe bırakılan bir zerredir ki, misak gününde Allah'a o muhatap olmuştur. İşte beden toprağı onun altına döşenmiştir. Onun etrafındaki azalar, işitme ve görme duyuları, kalbi hassalar, sıfatlar ve ahlak onun nurlarıyla aydınlanmak, sırlarından faydalanmak ve ahlakıyla ahlaklanmak için yerleşmişlerdir. Ahirete, orada inkarcılar için türlü türlü azap olduğuna inananlar buna, yani Kur'an'a inanırlar. Çünkü onlar kötü bir akibete uğratılmaktan korkarlar. Hadiselere ibret nazarıyla bakmaları ve işin sonunu düşünmeleri onların gönlünden bu korkuyu eksik etmez de onlar kitaba inanırlar. Ayet-i Kerime şöyle devam ediyor. Ve onlar namazlarına devam ederler. Yani kitaba inananlar, kula yüklenen vazifelerin ve taatlerin en şereflisi olan 5 vakit namaza devam ederler. Namaz bu şerefinden dolayı diğer ibadetler arasında devam hususunda özellikle zikredilmiştir. Buraya kadar aktarılan ayet-i kerimelerde şu hususlara işaret vardır diyor müellifimiz ve anlatıyor. 1. Yaratılan yaratıcıyı hakkıyla takdir edemez. Cenab-ı Hakk'ın zatını tam olarak idrak edemez. Onu isim ve sıfatlarının taayyünlerinden mücerret olması itibariyle anlayamaz. Allah'ı yaratılmış bir vasıta ile tanıyan herkes hakikat üzere arif değildir. Kadim bir vasıta ile tanıyan Allah'ı tanımış demektir. Nitekim İslam büyüklerinden birisi Rabbimi Rabbimle tanıdım demiştir. Şu kadar var ki Allah'ı bu şekilde tanıyan da Allah'ın hakkıyla bilinebilmesi için gerekli olan rububiyet nurunun feyzini kabuldeki istidadına göre tanır. Çünkü Allah'ın zat ve sıfatlarını açıklayan rububiyettir. Şurası muhakkak ki Allah'ı gereğince takdir eden yine kendisidir, başkası değil. Müellifimiz yine bir beyit aktarıyor bizlere. Aklım seni ispata kadir değildir. Senin zatını bilen senin zatından başkası değildir. Müfessirimiz sözlerine devam ediyor. Allah de ifadesiyle ilgili sufilerin işari yorumları şöyledir. Farsça tefsirde şöyle denilir. Ebu Said Ebu'l-Hayr Kuddisesi Ruh, Allah de sonra bırak onları ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurur. Allah bes, masiva heves. Şeyhülislam buyurur ki, Kulillah, gönlünü ona ver. Thumme, sonra ondan başkasını bırak. Çoklukla elde edilen gönül tefrikası ise, gönlünü bir olana teslim et, her şeyden bağı kopar. Kıymetli dinleyenlerim, bundan önceki sohbetimizde Allah de sonra bırak onları ifadesiyle ilgili olarak müellifimiz bu maddeyi şöyle açıklıyor bizlere. Ayet-i Kerime Allah'a vasıl olmak isteyen kişinin ondan gayrısı yani masiva ile alakayı kesmesi gerektiğine delalet etmektedir. Çünkü Allah'tan başka her şey oyun ve eğlence hükmündedir. Oyun ve eğlence peşinde olanların eline bir şey geçmez. Allah'tan kendisinden başkası yani masiva ile oyalanmaktan
bizi korumasını dileriz. Yine bir başka hususa temas ediyor müfessirimiz. Diyor ki, ayetlerde Kur'an methedilmiş, fazileti ve faydaları beyan edilmiştir. Ahmet bin Hanbel radıyallahu anh şöyle demiştir: bir gün rüyamda Cenab-ı Hakk'a şöyle dediğimi hatırlıyorum: ey Rabbim, sana yakın olanlara bu yakınlığı sağlayan şeylerin en faziletlisi nedir? Bana şöyle buyuruldu: kelamım Kur'an'dır ey Ahmet. Ben de ey Rabbim, anlayarak okumak mı, anlamaksızın mı diye sordum. Yine bana şöyle denildi: anlayarak okumak da, anlamaksızın okumak da. Dolayısıyla Kur'an'a açıp bakmak bile başlı başına bir ibadettir. Okumanın sevabından başka, ona bakmanın da ayrı bir ecri vardır. Humeyd bin Arec'in şöyle dediği rivayet olunur: kim Kur'an'ı okur, hatmeder ve sonra da dua ederse, bu duaya 4000 melek amin der. Sonra da bu duayı ettiği günün akşamına ya da gecenin sabahına kadar onun için dua etmeye devam ederler. Akıllı kişiye düşen uzun yaz günlerinin sabahlarında ve kışın bereketli gecelerinde çalışıp Kur'an'ı hatmetmektir. Böylece meleklerin dua ve istiğfarlarını artırmış olur. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Tabii ki her işte olduğu gibi Kur'an'ı öğretme hususunda da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak gereklidir. Onu öğretmek için maddi bir karşılık, mükafat ve teşekkür beklenmez. Aksine Allah'a yaklaşmanın bir vasıtası olarak öğretilmelidir. Bu konuda peygamberlerin yolundan gitmek gerekir. Çünkü onlardan her biri davete başlarken, ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum demişlerdir. Kur'an okuyan mümine yaraşan tecvid üzere okumak ve sesini güzelleştirmektir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Kur'an'ı teganni ile, yani sesini ve okuyuşunu güzelleştirerek okumayan bizden değildir. Kur'an'ı sesinizle süsleyiniz. Çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini arttırır. Hadisteki teganniden maksat Kur'an okurken name yapmak ve sesi hareket ettirmek, dalgalandırmaktır. Müfessirimiz bu ayet-i kerime ile ilgili olarak şu sözlerle söylediklerini tamamlıyor: kim Allah'ı sever ve onun kelamına ünsiyet eder, bütün maddi beklentilerden uzak olarak huşu ile okursa, artık zahiren ve batinen onu kötülemeye imkan yoktur. Doğrusunu en iyi Allah bilir. Rabbimiz Teala En'am suresinin 93. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış onlara haydi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Kıymetli dinleyenlerim, bu büyük tehdidi barındıran ayet-i kerime peygamberlik iddiasında bulunan kimselerle alakalı olarak da indirilmiştir. Onların da bahsi geçmektedir. Müfessirimiz
Allah'a karşı yalan uydurandan kastın Müseylemetül Kezzab ve Esvedül Ansi gibi Allah Teala'nın kendilerini peygamber olarak gönderdiğini iddia ederek Allah'a yalan isnat edenden ya da Amir bin Luhay gibi Allah adına hükümler uydurandan daha zalim kim olabilir denilmektedir diyerek sözlerine başlıyor. Amr bin Luhay İsmail Aleyhisselam'ın dinini ilk tahrif eden put dikmeyi, devenin kulağını dokunulmaz anlamında yarmayı ve serbest bırakmak maksadıyla ya da adak olarak deveyi başıboş salıvermeyi ilk icat eden kimsedir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında "Ben onu cehennemde bağırsaklarını sürürken gördüm." buyurmuştur. Katade isimli alim şöyle demiştir: "Müseylemetül Kezzab konuşurken secili konuşur, nesri kafiyeli söyler ve kahinlik ederdi. Nitekim o Kevser suresine nazire olsun diye şöyle bir şey söylemişti: İnna a'taynakel cemahir fasalli li rabbike ve hacir inna kefeynakel mekabir vel mecahir. Yani biz sana muazzam kitleler verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve hicret et. Büyüklük taslayana ve sesini yükseltene karşı biz sana yeteriz. Bu sözlerin lafız ve kalıplarının nasıl seviyesiz, manalarının nasıl bozuk olduğuna bir bakınız," diyor müellifimiz. Ve sözlerine şöyle devam ediyor: "Müseylemetül Kezzab peygamberlik iddiasında bulundu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iki elçi gönderdi. Efendimiz aleyhissalatu vesselam o elçilere "Siz Müseyleme'nin peygamber olduğuna inanıyor musunuz?" diye sordu. Elçiler "Evet, inanıyoruz." diye cevap verdiler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şayet elçiye zeval olmaz hükmü bulunmasaydı ikinizin de cezasını verirdim." buyurdu. Bir hadiste de şöyle buyurulmuştur: "Rüyada bana yeryüzünün hazineleri getirildi ve elime altından iki bilezik konuldu. Ama onlar bana büyük geldi ve sıkıntı verdi. Sonra bana onları üflemem vahyedildi. Ben de üfledim, uçup gittiler. Ben bunu aralarında bulunduğum iki yalancıya yordum. Biri Sanalı Esvedül Ansi, diğeri Yemameli Müseylemetül Kezzab'dır." Kadı İyaz der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada mübarek eline konulan iki bileziği Sanada ve Yemame'de zuhur eden iki yalancıya yorması, bileziklerin elin tutmasına mani olan birer bağ gibi olmasıdır. Bu iki yalancı da Resulullah'ın şeriatinin karşısına dikilmişler ve emirlerini yerine getirmekten yüz çevirmişlerdir. Sanalı Esvedül Ansi, Resulullah'ın ölüm hastalığına tutulduğu günlerde katledildi. Yemameli Müseylemetül Kezzab ise Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ın hilafeti esnasında katledilmiştir. Müellifimiz sözlerine şöyle devam ediyor: "Ayet-i kerimede geçen ya da kendisine bir şey vahyedilmemişken Allah tarafından bana da vahyolundu diyenden daha zalim kim olabilir? Halbuki ona hiçbir şey vahyolunmamıştır." Bu ayet-i kerimenin tefsiri babında müfessirimiz Bursevi Hazretleri şöyle bir önemli bilgiyi paylaşıyor bizlerle: "Abdullah bin Sa'd bin Ebi Serh böyle diyenlerden biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerindendi o. Mü'minun suresinin 12 ila 14. ayetlerinin indiği vakit Rabbimizin "Andolsun biz insanı çamurdan bir süzmeden yarattık.
Sonra onu bambaşka bir yaratılışla inşa ettik buyurulduğunda, insanın yaratılışındaki safhalara hayranlığını belirtmek üzere Abdullah, "Yaratanların en güzeli Allah, ne yücedir," deyiverdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah, bu söylediğini aynen yaz, zira öyle nazil olmuştur," ayeti kerime buyurdu. İşte bundan sonra Abdullah'ın gönlüne bir şüphe düştü. Bir müddet sonra şöyle demeye başladı: "Eğer Muhammed öyle nazil oldu sözünde doğru ise, ona nazil olduğu gibi demek ki bana da nazil oluyor. Hakikatte ben de onun gibiyim demek ki. Eğer haşa yalan söylüyorsa, o takdirde ben de onun söylediği gibi söyledim. O halde ben de kendime vahiy geldiğini iddia etmeliyim." Böylece Abdullah İslam'dan irtidat etti ve müşriklerin arasına katıldı. Ancak tarihi kaynaklar onun Mekke'nin fethinden sonra tekrar İslam'a döndüğünü bildirmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, ayet-i kerimenin bu bölümü gerçekten Allah'a onun bizden istediği gibi iman etmenin nasıl bir tevhid, nasıl bir teslimiyet kıvamıyla olması gerektiğini, bir kişinin Peygamberimizin vahiy katibi olmasına rağmen gönlüne bu tür şeylerin getirilebileceğini de düşünmemizi icap ettiriyor. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor: "Ve ben de Allah'ın indirdiği gibi bir şeyler indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir?" Böyle söyleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile ve onun tebliğ ettiği Kur'an ayetleriyle alay edenlerdir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, "İstesek biz de bunun gibisini söyleriz," derlerdi. Enfal suresi 31. ayet buna işaret ediyor. Ve ayet-i kerime şu önemli husus ile devam ediyor: "O zalimler ölüm sarhoşluğu içindeyken onların halini bir görsen." Buradaki hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'edir. Zalimlerden maksat bütün zalimlerdir. Sahte peygamberler ve diğerleri buna dahildir. Zalimlerin ölümün şiddetiyle boğuşurken çektikleri şiddetli sıkıntıları ve sekerat-ı mevt denilen o ölüm sarhoşluğu anındaki zorlukları görsen, çok büyük bir şey görmüş olursun. Ayet-i kerimede geçen gamaratul mevt ifadesi ölüm sarhoşluğu anlamındadır. Ölümün şiddeti ve sekeratı, yani sarhoşluğunu ifade etmektedir. Burada geçen melekler ifadesiyle de ölüm meleği ve azap meleklerinden yardımcıları ellerini uzatmış, onların ruhlarını almak üzere ellerini uzatmıştır. Tıpkı borçluya hiç müsamaha göstermeyen katı yürekli bir alacaklı gibi. Borçlu olan kimseye elini uzatır, isterken kaba davranır ve borçluya hiç süre tanımaz bu kişi. "Haydi, hemen bana olan borcunu öde. Eğer alacağımı vermezsen senin ciğerlerini sökmeden buradan ayrılmam," gibi laflar eden kişi. İşte o gün azap melekleri de zalimlere işte bunun gibi davranırlar. Yahut melekler ellerini azapla uzatarak onlara "Haydi canlarınızı çıkarın," derler. Yani "Cesetlerinizdeki ruhlarınızı çıkarıp bize verin," derler. Meleklerin bu sözleri onlara sert, kaba ve acımasız oldukları içindir. Yoksa zalimlerin kendi ruhlarını çıkaracak güçleri yoktur. Ya da "haydi canlarınızı çıkarın" ifadesinin anlamı, "haydi canlarınızı bu azaptan çıkartın, bizim elimizden canlarınızı kurtarın da görelim" demektir.
Ayet-i kerimede Allah'a gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Ayette belirtilen bugünden maksat ölüm günüdür ya da ruhun teslim edildiği andan sonsuza kadar geçecek vakittir. Zalimler şiddetli ve alçaltıcı bir azaba uğratılacaklardır. Çünkü onlar Allah hakkında gerçek olmayan şeyler söylemişlerdir. İftira etmişlerdir ona. Onun çocuk edindiği, ortağı olduğunu, kendilerine peygamberlik ve vahiy verdiğini iddia etmek gibi büyük iftiralarda bulunmuşlardır. Bir de onlar Allah'ın ayetlerine karşı büyüklük taslamışlardı. Ayetlerde açıklanan hakikatleri düşünmemişler, iman da etmemişlerdi. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir. Mümin ruhunu teslim edeceği anda melekler ona içi misk ve reyhan dolu bir ipekle gelirler. Ve müminin ruhunu hamurdan kılı çeker gibi çekip çıkarırlar. O esnada ona şöyle denilir: ey temiz nefis, razı olmuş ve razı olunmuş olarak çık. Senden razı olunduğu halde Allah'ın katına ve onun keremine yüksel. Müminin ruhu bedeninden çıktığı anda onu misk ve reyhanın içine koyarlar ve ipekle sararlar. Öylece yücelikler makamı cennete gönderirler. Kafirin ise eceli geldiğinde melekler ona içinde kor parçaları bulunan kıldan bir çuvalla gelirler, ruhunu şiddetle acıtarak alırlar. Ona şöyle denilir: ey habis ruh, kızgın olarak ve sana da gazap olunmuş olarak çık. Allah'ın azabına ve seni alçaltmasına git. Bedeninden ayrılınca kafirin ruhunu da o korların içine koyarlar. O anda kafirin ruhu hıçkıra hıçkıra ağlar. Böyleyken melekler onu çuvala sararlar ve o halde cehenneme gönderirler. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz sözlerini şu beyitle tamamlıyor. Hafız şöyle der: bir şeyler yapalım, yoksa mahcup oluruz can yükünü diğer dünyaya götürdüğümüz gün. Ve geldik sohbetimizde tefsirini aktaracağımız son ayeti kerimeye. En'am suresinin 94. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere: Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış ve Tanrı sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir. Müfessirimiz diyor ki, andolsun ifadesi hesaba çekilmek ve yaptıklarınızın karşılığınızı görmek üzere ilk kez yaratıldığınız gibi yine tek olarak bize geldiniz ifadesine bir kasemdir, yemindir. Buradaki geldiniz ifadesinde fiil müstakbel manasınadır ve geleceksiniz demektir. Mutlaka tahakkuk edeceği için geçmiş zaman sigasıyla ifade edilmiştir. Bu Allah'ın emri geldi, artık acele etmeyin ayetinde Nahl suresinin 1. ayetinde olduğu gibidir. Ayetin muhatabı Kureyşli müşriklerdir. Çünkü onlar büyüklenerek ve fakir Müslümanları hafife alarak biz dünyada
malca ve evlatça onlardan zenginiz. Şu halde ahirette de bize azap edilmeyecek demişlerdi. Ayet-i kerimede geçen tek olarak ifadesinden maksat, mallarınızdan, evlatlarınızdan ve üstün tuttuğunuz diğer dünyalıklardan ayrılmış olarak demektir. Ayet-i kerimede geçen ilk kez yaratıldığınız gibi ifadesinin anlamı, doğduğunuz gündeki gibi yalnız ve tek demektir. Ya da ilk yaratılışınız, yani doğduğunuz günkü gibi yalın ayak, başı açık, çıplak ve sünnetsiz olacaksınız anlamındadır. Kıymetli dinleyenlerim, burada şunu da ifade etmek isteriz ki, Yüce Rabbimiz salih kimselerin amellerine karşılık mahşer meydanında onlara güzel birer elbiseyi bu salih amellerinin sevabı olarak giydirecek ve müminler mahşer meydanında da bu giysilerle giyinmiş bir halde bulunacaklardır. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Ve size ihsan ettiğimiz, dünyada size lütfettiğimiz ve onlarla oyalanıp ahireti unuttuğunuz şeyleri ardınızda bıraktınız. Ayet-i kerimeye devam edelim. Ve size ihsan ettiğimiz, yani dünyada lütfettiğimiz ve onlarla oyalanıp ahireti unuttuğunuz şeyleri arkanızda bıraktınız. Ayet-i kerimede geçen ma havvelnakum kelimesindeki et-tahvil nimetlendirme demektir. Yani hizmetçi, tabi ve taraftar vermek ya da karşılıksız vermek anlamındadır. Arkanızda bıraktığınız ifadesiyle, yani onlardan buraya bir şey getirmediniz. Müminler bunun aksine dünyada iken bütün gayretlerini sahih akidelerine ve salih amellerine sarf etmişlerdir. Amelleri kabirde onların yoldaşı olmuş, onlarla beraber kıyamet sahnesine gelmiştir. Dolayısıyla müminler gerçek anlamda yalnız bırakılmamış, mahşer meydanına yalnız gelmemişlerdir. Onların durumuna uygun şu beyittir diye aktarıyor müfessirimiz. Burayı terk edip ahirete gittiğinde şükür yurdunda ebedi olarak şükredersin. Ve ayet-i kerime devam ediyor. Hani putlardan bizim ortaklarımız, sizin Rabbiniz ve ibadetinize müstahak sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Şüphesiz aranızdaki bağlar kesilmiş. Yani putlarınızla aranızda var olduğunu söylediğiniz irtibat kopmuş ve şefaatçileriniz sandığınız şeyler sizin yanınızdan kaybolup gitmişlerdir. O batıllar zayi olmuştur. Sizden bu azabı gidermeye de güçleri yetmemiştir. Müfessirimiz diyor ki, bil ki insanın dört düşmanı vardır. Bunlar onunla birlikte kabre girmezler. Kişi öldüğünde onu kabrinde yapayalnız bırakırlar. Malı, ailesi, evladı ve dost bildikleri. İnsanın dört de dostu vardır. Onlar ise kabre girerler, öldüğünde kişiyi yalnız bırakmazlar. Kabirde ona arkadaşlık ederler. Allah katında da ona şefaatçi olurlar. Bunlar da kelime-i şehadet, namaz, oruç ve zikrullah'tır. Şu halde akıllı kişiye gereken, oradaki çıplaklığını ve yalnızlığını düşünmek, kendisi için bir elbise elde etmeye çalışmaktır. O da takvadır. Kabirde kendisine arkadaşlık edecek olan ise salih ameldir. Hadiste şöyle buyurulmuştur. İnsanın ameli öldüğü vakit onunla beraber kabre defnolunur. Eğer ameli iyi ise sahibine iyilikle davranır. Kötü ise sahibini teslim alır. Şayet ameli salih ise sahibine dost ve arkadaş olur. Onu güzel haberlerle müjdeler,
kabrini genişletir, nurlandırır, sahibini zorluklardan, korkulardan, azaptan ve kötülükten korur. Kötü amel ise kabirde sahibini korkutur, ürkütür, karanlıklara boğar. Kabri ona dar eder, sahibine azap eder. Onu her türlü zorluklarla, korkularla, azap ve kötülük ile baş başa bırakır. Yafi isimli alim der ki, Yemen'deki salihlerden birinden şöyle dediğini işittim. Bir gün bir mevta kabre defnedilip de insanlar oradan ayrıldıkları vakit, o salih zat bir çığlık, şiddetli bir vurma sesi işitmiş. Sonra kabirden siyah bir köpek çıkıvermiş. Bunun üzerine salih şeyh ona, yazık sana, sen kimsin demiş. Köpek, ben bu ölen kişinin ameliyim diye dile gelmiş. Şeyh ona, sen mi ona vurdun, o mu sana vurdu diye sormuş. Köpek, hayır, bana vuruldu. Onun yanında Yasin suresiyle daha başka sureler vardı. Bunlar ölüyle benim arama girdiler, sonra bana bir darbe vuruldu ve onun yanından kovuldum. Müfessirimiz diyor ki, bak, salih amelleri güçlü olunca kötü amellerine nasıl galebe çalmış ve Allah'ın lütfu keremiyle ölünün yanından kovulmuştur o kötü ameller. Eğer ölenin çirkin amelleri daha kuvvetli olsaydı, mutlaka iyiliklerine galebe çalar ve sahibini korkutan, azap eden hale dönüşürlerdi onlar. Sadi şöyle der diyor müellifimiz ve şu beyti aktarıyor bizlere. Gam ve mutluluk kalmadı, fakat yapılan amelin karşılığı ve iyi ad kaldı geride. Mülke, makama ve hısım akrabaya güvenme. Çünkü senden önce de vardı bunlar, senden sonra da olacak. Müfessirimiz sözlerini böylece tamamlıyor.

0: 31 de mektup yazdım, gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar, gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

0: Bir tanıtım dinlediniz.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdih.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Bursa ve çevresi için yatsı ezanı vakti.
2: Allahu Ekber, Allah.

Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kim evinden çıkarken Allah'ın adıyla çıkıyor, Allah'a güveniyorum, ondan başka gerçek güç ve kuvvet sahibi yoktur diye dua ederse, kendisine doğruya iletildin, ihtiyaçların karşılandı, düşmanlarından korundun şeklinde cevap verilir. Şeytan da ondan uzaklaşır. Muttefekun aleyh.

İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. İbrahim Suresi 52. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece 5 vakit namazla 2 cuma ve 2 Ramazan aralarında geçen günahlara kefaret olur. Müslim Taharet 16, Müslim Taharet 14-15. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Mekke'de olacağınız huzur dolu bir umre sizleri bekliyor.
1: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
0: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 Umreniz, beraatiniz olsun.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, ihsanı, feyzi üzerimize, üzerinize ve cümle İslam aleminin üzerine olsun. Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, bir program vesilesiyle tekrar sizlerle birlikteyiz inşallah. Bu programımızda inşallah Cuma suresinin 9. ayet-i cellesinin meali, tefsiri, açılımı ile ilgili İrşad isimli eserde zikredilen kelamları sizlere anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. Cuma suresi 9'da Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey benim varlığıma, birliğime, noksan sıfatlardan münezzeh, kemal sıfatlarla muttasıf olduğuma, vahdaniyetime iman eden ve meleklerime ve kitaplarıma ve rasullerime ve Hatemül Enbiya, Serdar Rasul olan Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem gönül verip ona iman eyleyen kullarım. Cuma günü öğle vakti davetim olan ezan okunduğu vakit davetime icabet edip alışverişinizi terk edip hemen zikrime koşunuz. Sizin böyle yapmanız sizin için hayırlıdır. Eğer bana iman edip benim vaadimi ve vaadimi biliyorsanız." Muzaffer Ozak Hazretleri buyuruyor ki: "Ey iman eden aşık-ı sadıklar ve kalpleri aşk-ı ilahiyle yanıklar. Ey seherlerde uyanıklar ve nereden gelip nereye gideceklerini bilenler ve hılkatlerinin sebebini öğrenenler. İnsanlar birbirlerinden akılca, güzellikçe, vücutça, malca, nesepçe üstün yaratıldıkları gibi seneler, aylar, haftalar ve günler de birbirlerinden faziletli yaratıldılar. Dünyada her şey böyle. Ağaçlar, meyveler, hayvanlar, taşlar ve topraklar. Hatta cennetin derecatı, cehennemin derekatı da böyle. Hastalıklar da, refah da böyle. Bunun böyle olması Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu varlığına, hakim olmasına, her şeyi istediği gibi yaratmasına delildir. Bizim gibi gafillere vahdaniyeti ilahi ve kudreti sübhaniyeyi anlatmaya açık bir ibrettir. Güneşin harareti, tabiatın durumu, yağmurların yağması, rüzgarın esmesiyle hasıl olan kuvvetle bu kainat meydana gelseydi, her şeyin aynı olması lazım gelirdi. Halbuki 40 çeşit armudun, 50 çeşit elmanın cinsleri bir olduğu halde hepsi elma, hepsi armut, hepsinin tadı ayrı, rengi başka, kokusu gayri şeylerdir. Bir tencerede kaynayan yemek ise aynı kapta, aynı ateşte, aynı usta ile tadı bir oluyor. Biri tarafta bir bostanda aynı bostan, aynı bostancı, aynı toprak, aynı su olduğu halde duttaki tat, biberdeki acılık acaba nedendir? Kavun, karpuz, soğan vesaire hepsinin tadı, rengi ayrı ayrı ve birbirinin zıddıdır. İşte bu da Allah-u Teala'nın kudretine delil, varlığına şahit, sanatına bürhandır. Biraz önce söylediğimiz gibi hepsi birbirinden ayrı, birbirine faik ve lakin birbirine muhtaç olarak yaratılmış. Zira birinin dun, düşük olması diğerinin kıymetini göstermekte. Diğerinin kıymeti diğerinin miktarını bildirmekte. Gecenin yaratılması gündüzün kıymetini, kafirin yaratılması müminin İmanının isharına delil oluyor. Acının yaratılması tatlının kıymetinin fark ettirmeye sebep oluyor.
Arif'in irfanı, kafirin gafletini beyan için kafidir. Hastanın hastalığı olmasa sıhhatin kıymetini kim bilirdi? Esaret olmasa hürriyetin kıymetini kim anlayabilir? İşte hep derecat, hep sırrı ilahi, arifler için görülüp değerlenen şeyler. Gafiller için fark yok. İşte bu böyle olduğu gibi senelerin de birbirine fakiyeti vardır. Bu nasıl olur deme. Bir asırda bir zat geliyor, o asır onun ile iftihar etmede. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği senelere vakti saadet diyoruz. Keza ayların şereflileri mübarek Ramazan, Recep, Şaban, Muharrem. Gecelerin şereflileri ise Kadir gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Pazartesi gecesi, Mevlüt gecesi, Miraç gecesi, iki bayram gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Zilhicce'nin 10 gecesi. Kimi ayetle, kimi hadisle teyit edilmiş, bildirilmiş. Gündüzlere gelince Bedir Cengi günü, Huneyn günü, Fethi Mekke günü, Resul Aleyhisselam'ın yaşadığı günler, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin radıyallahu anhüm yaşadıkları günler ve harplerden muzaffer dönüldüğü, İslam'ın ve alem-i İslam'ın güldüğü günler, bayram günleri, yevmi terviye, yevmi arafat, yevmi aşura, Muharrem ayının 10. günü gibi günler. Bu yevmi aşure çok mübarek bir gün. Zira Hazreti Yunus aleyhisselamın balığın karnından necat bulduğu, Nuh aleyhisselamın gemisinin Cudi dağında durup azabın kaldırılması ve İbrahim aleyhisselamın Nar-ı Nemrut'tan, Hazreti Musa aleyhisselamın Firavun'a galip olup Beni İsrail'in esaretten kurtulması, İsa aleyhisselamın semaya ref'i aşure günüdür. Yani Muharrem'in 10. günüdür. Bugün hiçbir nebinin vasıl olamadığı makamı mahmudiyetin Resul aleyhissalatu vesselama ihdasının tamamı ve Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyti'nin musibetine ağlayan müminlerin necatı günüdür. Zahirde musibet, hakikatte zalime ve zulüme itaat etmemeyi, icap ederse bu yolda canını feda etmeyi ümmete talim etmek üzere İmam Hüseyin'in yaptığı fedakarlık günüdür. Kıymetli dinleyenler, mübarek olan geceler mübarek gündüzlerden daha ziyadedir. Günlerin en büyüklerinden birisi de Yevmi Cuma'dır. Seyyidül Eyyam'dır, yani günlerin efendisidir. Sabah vaktinin eftali ise Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu duha vaktidir. Duha suresi 1. ayeti cellede Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu vakti duhaya yemin ederim buyuruyor. Cuma günü ayetle sarhatten beyan edilmiş mübarek bir gündür. Cuma içinde bir saat vardır ki o saate erişip o saati gafletle geçirmeyen kişi saadete ermiştir. Buna binaen ashab-ı kiram efendilerimiz cuma namazına cuma gecesinden mescide gelirlerdi. Bu mübarek saate ermek için birbirleriyle yarış ederlerdi. İslam'da ilk terk edilen ibadet ve sünnet cuma namazına erken gitmeyi terk etmek olmuştur. İslam'dan ilk bid'at Müslümanların cumaya geç kalmaları ve bugünün faziletinden bir haber olarak cumayı gafletle geçirmeleri olmuştur. Cuma namazı fukaranın haccıdır. Hangi Müslüman sevabına inanarak gusül abdesti alıp temiz elbiselerini giyip cuma günü namaza varsa hac sevabına nail olur. Cuma günü doğan yavru cuma hürmetine sait olur. Cuma günü vefat eden kimse, İmanlı bir insan ise onun şehit olarak vefat ettiğini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber vermiştir. Cenab-ı Hak Celle li hikmetin bu kainatı 6 günde yarattı.
pazar günü başlayıp cuma günü hitama erdirdi. Hazreti Adem aleyhisselama cuma günü ruh verildi. Hazreti Adem aleyhisselamın tevbesi cuma günü dergah-ı izzette kabul olundu. Hazreti Adem aleyhisselam cuma günü yaratıldı ve cuma günü vefat etti. Kıyamet cuma günü kopacaktır. Sür cuma günü fırılacaktır. Cuma günü günlerin en eftalidir. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün ashab-ı kirama hitaben, cuma günü bana çok selam ediniz. Zira cuma günü öyle faziletli bir gündür ki, o gün yapacağınız salavat bana arz olunur buyurduğunda, ashab-ı kiram efendilerimiz dediler ki, siz ahirete gittiğinizde yine size salat edelim mi? Evet ediniz buyurdu. Bizler cevaben, sizin cesediniz çürüyüp toprak olduğunda bizim okuyacağımız salat nasıl size vasıl olabilir dediklerinde, Mefhar Adem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle cevap verdi. Sizler bu sözü nasıl söylersiniz? Bilmez misiniz ki Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri peygamberlerin cesedini yemesini toprağa haram etti. 7 sınıf kimsenin cesedini toprak yemez. 1. Peygamberlerin aleyhisselam. 2. Adil hükümdarların ve hakimlerin. 3. İlmiyle amil olan ihlas sahibi ulemanın. 4. Şehitlerin, ilahi kelimetullah için şehit düşenlerin. 5. Allah rızası için müezzinlik edenlerin. Allah rızası için müezzinlik eyle. Bu çok büyük bir şereftir. Bakınız Hazreti Ömer radıyallahu anh ne buyuruyor? Eğer halife olmasaydım müezzin olurdum. 6. Eczalı toprağa defin olanların. 7. Melanetinden dolayı toprağın yemedikleri. Firavun gibi olanlar, Übey İbni Halef ve Ebu Leheb bu cinsten. Bakınız, adil olan hükümdar ve hakimlerin de peygamber olmadıkları halde iltifat ilahiye erişip cesetleri çürümüyor. Her işinde adil ol. Bir saat adil iş görmenin 60 sene nafile ibadetten Allah-u Teala'ya daha sevgili olduğu hadis-i şerifle sabittir. Alim olur isen ilmini ihlas ile işle. İlmin ile amil ol, ihlas ile yap. Büyük mükafatı erersin buyuruyor. Mukaddesatın için gözünü budaktan sakınma. Allah-u Teala'nın, peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an, dini İslam ve vatanın için bu yolda şehit olursan ölmeyeceksin. Bilakis ebedi hayata kavuşacak, Allah-u Teala'nın sana bahşettiği nimetlere ereceksin. Onun indinde rızıklanacaksın. Ebedi saadete ereceksin. Sana öyle bir nimet verilecek ki bir daha elinden alınmaz. Dünya nimeti gibi değil, dünya nimetinin zevali var, sonu var. Ahiret nimetinin ise zevali yok. Hele böyle mukaddesat için ölümü göze alırsan bu nimete erersin. En yüce makama erersin. Şehitlere ölmek yok. Onlar ebedi diri. Onların Rablerinin yanında rızıklandığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Kıymetli dinleyenler, burada bir kıssa zikrediliyor. Onu da size aktarmış olalım inşallah. Basra şehrinde bir zengin aile vardı. Mallarının hesabını ancak Allah-u Teala bilirdi. Fakat Allah-u Teala onlara ne kız ne de bir erkek evlat vermişti. Bunların dünyada dileği bir evlattı. Bunlar dileklerine ermek için fukaraya ve zayıflere külliyetli miktarda hayır hasanat yaptılar, çok dua aldılar. Bir zaman sonra Allah-u Teala bunlara öyle güzel bir erkek çocuk verdi ki sanki gökten ay inmiş hanelerine girmişti. Hazreti Yusuf gibi güzeldi. Anası ve babası şad olmuşlardı. Allah-u Teala'ya şükredip fukaraya ve yoksullara tekrar şükran borcu olarak sadakalar ve ziyafetler verdiler. Bir müddet sonra her fani gibi baba Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşup ameliyle baş başa kaldı. Bu güzel çocuk anası ile
fanide kaldılar. Çocuk günden güne gelişip güzelleşiyordu. O kadar güzelleşti ki onun yüzünü gören aşık oluyor, ondan ayrılmak istemiyor. Gebe kadınlar yüzünü gördü mü hamdini düşürüyordu. Güzelliği fitne olmuştu. Akıbet yüzünü nikap yani örtüyle örtüp öyle dolaşmaya başladı. Zira gözlerin bakışından emin olmak için böyle yapmayı uygun bulmuşlardı. Evlenme çağına geldiği zaman Basra'nın ekabir aileleri kızlarını vermek için müracaat ettiler. Onların kızları bu çocuğa münasip güzellikte değildi. Bu taliplere karşı anası, "Oğlumdan güzel kız bulmayınca onu evlendirmem." cevabını veriyordu. Şehrin uluları toplanıp bu çocuğun annesine geldiler ve dediler ki, "Ey hatun, bu zamanda senin oğlundan güzel kız bulunmasının imkanı yoktur. Böyle güzel kızı nerede bulabileceksin? İşte bizim kızlarımız da güzel, lakin senin çocuğun kadar güzel değil. Bir tanesini oğlun için beğen, evlendirelim. Mürüvvetini gör, muradına er." dediklerinde, "Hayır. İstediğim oğlumdan güzel kızı ona bulacağım. Çin'de de olsa alacağım." cevabını verdi. Günlerden bir gün bu hatun oğlu ile bir işe giderken Basra'nın büyük camiinde namaz kılmak için mescide toplanmış Basra'nın alimlerinden, halkın sevdiği ve saydığı velilerden Abdullah bin Zeyd rahmetullah vaaz ediyor. Halk vecd içinde bu varis-i nebiyi dinliyordu. Namazlarını kılıp onlar da bu dersi dinlemek üzere oturmaya karar verdiler. Zira bu derste iki cihanda muratlarına nail olmak muhakkaktı. Zira bir varisin, bir peygamber varisinin nebi Allah'ın kitabından, Nebi Aleyhisselam'ın siretinden bahsedecekti. Alim kürsüye vakar ile oturup orada bulunan hafızlardan birine Kur'an-ı Kerim'in bir suresinden tilavet etmesini işaret etti. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinden tilavet etmesini işaret ettikten sonra bu kari, Kur'an okuyan, yanık sesiyle Sure-i Furkan'dan okumaya başladı. Bütün meclis nefes bile almıyordu. Bir tek vücut haline gelmişti. Abdullah bin Zeyd Hazretleri bu ayetin tefsirine başladı. Allah-u Teala cennette köşkler, saraylar ve haymeler yarattı ve arş-ı alasının altında muallaktır. Allah-u Teala bu dünyayı ve yıldızları direksiz yarattığı gibi bu köşkleri, sarayları direksiz yaratmıştır. Hava boşluğunda bulut gibi havada durur. Cennet ehli cennetten bu sarayları görürler. Dünya ehlinin yıldızları gördüğü gibi. Bu havada muallakta duran köşklerin 300 kapısı vardır. Her kapısı altındandır. Üzerlerine yakut ve pırlanta işlemelidir. Ne gözler görmüş, ne kulaklar işitmiştir ve kalbi beşir hatırına getirebilmiştir. Bu köşklerin kapısı açıldığında Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İbrahim Halil'in mübarek cemalini görüp şad olurlar. Her bir köşkte bir taht kurulmuş, her bir tahtın üzerinde nurdan döşekler döşenmiş ve her tahtın önünde bir ırmak akar. Kardan soğuk, baldan tatlı, miskten daha güzel kokuldur. Her tahtın önünde bir huri oturur. Ol hurinin her birisi dört türlü nesneden yaratılmıştır. Başından bağrına kadar kafurdan, göğsünden göbeğine kadar amberden ve göbeğinden dizine kadar miskten, dizinden ayağına kadar safrandan yaratılmıştır. Her birisi cennet libasları, elbiseleri giymişlerdir. Yüz kat cennet kumaşlarından elbiseler ihsan olunmuş, türlü türlü renk ve desenden ki dil ile tarif olunmaz ve vasfa gelmez. O hurilerin güzel vücutları o giydikleri elbisenin şeffaflığından bakıldığında görülür. Her tahtın karşısında cennet hizmetçileri, vildanları el pençe divan durmuşlar, ellerinde buhurdanlıklarla buhur yakıp güzel kokular neşir ederler. Bir kısmının ellerinden o hurilerin
takacakları ziynetleri tutarlar. Eğer o hurilerin bir tanesi dünyaya gözlerini, yüzlerini gösterselerdi, iki yanaklarının nuru ayı karartır, güneşi mat ederdi dediğinde, çocuğun annesi bu sözleri bu alimden işitince, benim oğluma bu hurilerden başkası eş olamaz, İşte oğluma alacak kızı şimdi buldum deyip ayağa kalktı ve Abdullah İbni Zeyd'e hitap ederek, ey Müslümanların imamı, Allah sana rahmet eylesin. Bu güzel makamlar ve bu güzel hurileri Rabbimiz kimlere ihsan edip verecektir dediğinde, alim şöyle ifade etmeye başladı. Şu sıfata nail olan müminler onların hakkını verip bu nimetlere ererler. Kadın dedi ki, onların hakkı nedir? Alim devam etti. Dünyada günah işlememektir. Allah-u Teala'nın emirlerine itaat etmek, yapma dediklerinden kaçınıp yapmamaktır. Allah yoluna tasadduk, hayırlar ve hayratlar yapmaktır. Gece namazı kılmaktır. Gündüz oruç tutmaktır. Allah Celle Celaluhu'nun yoluna canını feda etmektir. İlahi kelimetullah için, namus, mukaddesat için kafire kılıç vurmaktır. Bu amelleri icra edip de gecede ve gündüzde Rablerine dua edip, ey bizim Rabbimiz, sen bizim kadınlarımızı ve çocuklarımızı doğru yol olan din-i İslam'da sabit-i kadem eyle ve bize onları itaatkar kıl. Senin şeriatına muhalif ameller işlemesinler. İman ile göçüp biz onları cennette görüp gözlerimiz, gönüllerimiz ferahlatıp nurlansın diyen zümre, yani aile ve efradını hak yoluna sevk edip onların ahiretini temin edenlere bu nimetler ihsan oldu. Yine ibadete doyamayıp da, ya Rabbi bize öyle hidayet et ki bizi Allah'tan Celle Celaluhu korkanlara önder eyle, Rablerine ibadet edip böyle diyenler bu makama sahiptir buyuruldu. Kıymetli dinleyenler, şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108, 0543 224 0108.
1: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir.

Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Radyo Nida'nın kıymetli dinleyenleri, programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz inşallah. Melekül Mevt İlyas Aleyhisselam'ın ruhunu kabzetmeye geldiği vakit bu haberi kendisine bildirildiğinde İlyas Peygamber uzun uzun ağladılar. Melekül Mevt Hazreti İlyas'a hitaben ağlamanızın sebebi nedir? Sizin için korkulacak bir şey yoktur. Sizin makamınız cennettir dedi. İlyas Peygamber evet bilirim öyledir. Ağlamamın sebebi dünyadan ayrılmadan ötürü değil, Rabbime ibadete doyamadım. Ölüşüm ile abdiyetim kalkacak. Bundan böyle ona ibadet edemeyeceğim. Bundan dolayı ağlıyorum. Ben Allah-u Teala'nın kulu olarak ona ibadette öyle bir zevk ve lezzet buldum ki, cennetin nimetleri bile bana bu zevki veremeyecek. Zira cennette artık ibadet yoktur dedi. İlyas peygamber gibi ibadete doyamayan abid, zahid ve aşıkların erişeceği makamdır. Bu makam fi makadi sıddıktır. İşte bu makam, bu nimet böyle kişilere verilecektir cevabını verdi. Kadın, senin bize haber verdiğin şartları kabul ettim. Ve ben günahlık günahkarın oğluna bundan daha güzel makam ve daha güzel kız olamaz dedi. Ders bitmişti. Evine geldi kadın. 40.000 altın alıp mescide döndü. Abdullah bin Zeyd'e teslim eyledi ve dedi ki, ey Müslümanların imamı, bunları al, verdiğin derste müjdelediğin makam ve hurilere müjdelik olsun. Al bu malı hak yoluna fukaraya sadaka eyle dedi. Bir zaman sonra gaza ilan olunmuştu. Bu müminler için bir düğün haberiydi. Her tarafa gazaya hazırlanılıyordu. Abdullah bin Zeyd Hazretleri de dervişlerini toplayıp gazaya hazırlanıyordu. Başına kalabalık bir halk toplanmıştı ki meskur kadın oğlunun elinden tutmuş olarak huzur-u şeyhe geldi. Ey Müslümanların imamı, oğlumu sana getirdim, senin ile gazaya gitsin diye rica etti. Hazreti Şeyh kabul edip çocuğa güzel bir at aldılar. O güzel delikanlı elinde süngü, belinde kılıç, başında tolgası, üzerinde sarığı ile bir aslana benziyordu. Annesi arkasında seni Allah'a ısmarladım, şimdiden gazan mübarek olsun. Çabuk dön ki Hak Teala seni o güzel makamlara ve hurilere kavuştursun diye sevinç gözyaşları döküyordu. Abdullah bin Zeyd anlatıyor. Sahralar, dağlar, dereler, ırmaklar geçildi. Rum toprağına varılıp düşman ile karşılaşıldı. Kafirler ile Müslümanlar karşılıklı saf bağladı. Bir tarafta hafızlar Kur'an okumaya, bir tarafta dervişler yüksek sesle tevhid etmeye başladı. Allahu Ekber sedası arş-ı alaya yükseldi. Süvariler atlarını mahfuzlayıp düşman üzerine yüklendiler. Artık iki taraf birbirine kıyasıya saldırıyor. Müminlerin Allah Allah sedaları, kafirin ise hurra naraları birbirine karışıyordu. Bizim genç, güzel gazimiz yüzünden nikabını atmış, süngüsünü atının kulakları arasından tutmuş, süvarilerin en önünde kafir askerine karşı at sürüp öyle kahramanca cenk ediyordu ki nice harp görenler böyle cenk ve hamleleri yapamazdı. Gözlerini semaya dikiyor, bakıyor, tekrar saldırıyor. Rütbe-i şehadeti arıyordu. Bana korku gelmişti. Zira böyle harp olmazdı. Çünkü kendini helak ettirmek istercesine dövüşüyordu. Koşarak yanına vardım. Yiğitim, canım, harp böyle yapılmaz. Cidal, savaş, düşmanı harp harici etmektir. Sen kendini feda etmeye uğraşıyorsun dedim. Böyle çabuk çabuk hamle etme. Kendini koruyarak, yormayarak yavaş yavaş cenk et. Kendini koru. Arkadaşlarından ayrılıp ileri gitme. Zira henüz cenk ahvalini bilemezsin. Korkarım ki sana bir zarar erişe dediğimde, ey Şeyh-i Aziz, benim gördüğümü gören can feda etmek değil,
bin canı olsa fedaya hazırdır. Ben dedim ki ne görüyorsun? O bana sevine sevine anlattı. O gün mescitte vaaz ettiğin zaman bize müjdelediğin şeyleri işitmiş fakat görememiştik. Şimdi o söylediğin makamları ben görüyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana avuçunu açtı. İbrahim Halilullah bana selam veriyor ve beni çağırıyor. 70 kadar huri cennet burçlarından bana bakışıp gülüyorlar ve beni çağırıyorlar. Seniniz, senin gelmeni bekliyoruz diyorlar. Ben bu sözleri Yiğit'ten işittiğimde gözlerim yaşardı, ağlamaya başladım. O hemen atını mahfuzladı, tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allah, Allah deyip kafirlere öyle bir saldırdı ki kafiri kıra kıra düşman askerlerinin içine kadar gitti. Çakal sürüsüne saldıran aslan gibi kafir askerini dağıtıp yine onları kıra kıra yanıma geri geldi ve bana şöyle hitap etti. Bize şehadetin ne mertebe olduğunu sen öğrettin. Şehit olacağımdan mı korkuyorsun? Bu rütbeyi benden mi esirgiyorsun dedi. Ben cevap verip ey gözümün nuru. Senin şehadetinden, şehit olacağından ağlamıyorum. İslam böyle bir bahadırı kaybeder diye yakınıyorum. Sen ebedi hayata kavuşursun fakat bizim gözümüzden nihan olursun. Gaziler de böyle makama erişirler. Hem ağlayışım sana gıpta etmemdendir, sana imreniyorum dedim. O, hayır hayır ey Şeyh Aziz, bu nimeti terk etmem. Bu yüce iltifata erdikten sonra tekrar dünya hayatına meyletmeme imkan yoktur. Bak beni çağırıyorlar dedi. Hava iyice ısınmıştı. Başından miğferi, sırtından zırhını çıkardı. Elinden süngüsünü attı, kılıcını aldı. Tekbir getire getire kafire öyle bir kılıç vurdu ki dil ile tarif edilmez. Çok kafiri kırıp Allah, Resul ve Kur'an düşmanlarının canlarını cehenneme yolladı. Düşman zaten kendisine zayiat veren bu kahramanı kolluyormuş ki tekbir alıp tekrar tekrar düşman içinde dalmasını fırsat bilip etrafını çevirdiler. Yüzlerce düşman süngüsünü ve kılıcını birden o yiğide vurdular. Her tarafı al kan içinde kalmıştı. Akıbet o Beyt-i Hüda attan aşağıya yıkıldı. Müslüman askeri bu hali görünce bir ağızdan tekbir ve tehlil ile düşmana öyle bir hücum ettiler ki ta ikindi vaktine kadar süren bu cengi azimde deryalar gibi kan aktı. Dağlar gibi cesetler yığıldı. Nihayet düşman bozulmuştu. Sanki o bahadırın şehadetini zafer bekliyordu. Düşman dağıldı, kaçıyordu. Cesetler ve yaralılar arasında o yiğidi buldum. Sırt üstü yatmıştı. Gözünü arş-ı alaya açmıştı. Kanlara garg olmuş, mübarek boğazından hala kan akıyordu. Bir mübarek koku dimağımı doldurdu. İki gül yanağı henüz solmamış, nuru parlıyordu. Gözlerim kamaştı. Dudakları oynuyordu. Dinledim, La ilahe illallah diyordu. Gözlerini açtı, bana baktı, eliyle semayı gösterdi. Tebessüm etti. Bana sanki ben muradıma nail oldum diyordu ve öylece kaldı. O mübarek şehidi kucakladım. Bir münasip yerde kabir kazdım. Kanı ile defnettim. Namazını kıldım. O gece anası dahi rüyada oğlunu görmüş. Bir taht kurulmuş. Ol tahtın azametini, vasfını Allah-u Teala'dan gayri kimse bilmez. O yiğitçik ol tahtın üzerinde oturmuş. Annesi der ki ey ciğer parçam ne haber? Allah Celle sana ne muamele etti? Şehit der ki ey anacı, o güzel makamlar ve huriler bana verildi. Muradıma nail oldum. Şehit olduğum an bana verilen huriler ve benim kudümüme hazır imişler. Hemen beni kucakladılar ve cennete götürdüler dedi. İşte Allah yoluna bezli can eyleyen böyle ulu makamlara erer, cennetin güllerini derer, iltifat-ı ilahiyeye nail olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem
sohbetine erişir. Hasan radıyallahu anh şu hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den naklediyor. Efendimiz buyuruyor ki, şehitler Allah-u Teala'nın katında hayattadırlar ve onların rızıkları ervahlarına verilir. Onlara verilen bu nimet, bu iltifat-ı Rabbaniye ile ferahlanırlar. Ali Firavun'un ruhları akşam ve sabah ateşe arz olunup azaplandıkları gibi bunlar da nimet-i ilahi ile rızıklanırlar. Şühede hakkında Allah-u Teala Kitab-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ali İmran suresinin 169. ayet-i cellesinde mealen. Allah yolunda Allah için katlolunan yani öldürüleni ölü zannetme. Onlar muhakkak diridir ve Allah-u Teala'nın ziyafetinde olup Rableri tarafından rızıklanırlar. Allah'ın Celle Celaluhu onlara verdiği ile ferahlanırlar. Şehit olacaklara, şehit namzetlerine şehadetlerini müjdelerler. Ol mübarek kimseler ki Allah yolunda katlolunup yani küffar ile cenk edip halis muhlis muradı Allah rızası için kafir elinde katlolsalar onlar Allah-u Teala katındadırlar, ölmemişlerdir. Allah Celle Celaluhu tarafından rızıklanırlar, şad ve ferahlanırlar. Kıymetli dinleyenler, buraya kadar elimizdeki eserde zikredilen bu kelamları, bu kıssayı da anlatmış, aktarmış olduk. Allah-u Teala hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde iman üzere ve kelime-i şehadet ile Rabbimizin huzuruna varabilmeyi yine cümlemize nasip eylesin. Başka bir programda bu ve buna benzer konularla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Sırayla çağırıyorsun. Benim sıram gelmedi mi? Pulsuz bir de mektup yazdım. Gelenler getirmedi mi? Hasretin yürek yakar. Gelenler söylemedi mi? Radyo Nida olarak duygularınıza tercüman oluyor, sizleri Umre'ye davet ediyoruz. Miraç Kandili Medine'de, Berat Kandili Mekke'de olacağınız huzur dolu bir Umre sizleri bekliyor.
2: Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor.
1: Geç kalmadan kararınızı verin, bu kafiledeki yerinizi ayırın. Tecrübeli hocalarımız, bayanlara özel bayan hocalar rehberliğinde huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108 umreniz beraatiniz olsun.

0: bir tanıtım dinlediniz.
1: Takma sakın şeytanın o süslü kemendini, mala, mülke, evlada kilitleme kendini, hele bu dünya için yıkma ahlak bendini, nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın, Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir. Emanete ihanetten de sana sığınırım. O ne kötü bir huy ve tabiattır. Ebu Davud, Vitir 32.
1: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. Ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
1: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike le lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Bir Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'ın ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi ecir kazanır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Tirmizi, Deavat 89.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

Yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: Sen fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölü ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allahu Teala'nın rahmeti, merhameti, bereketi ve affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında elhamdülillah yine beraberiz. Efendim 2026'nın da ortalarına geldik. İnsanın yaşı gençken çok fazla anlamıyor hayatın ne kadar hızlı aktığını ama orta yaş ve üzeri şöyle bir geriye baktığında bu hızı fark edebiliyor. İnşallah bu programımızda işte tam da bunu konuşmaya çalışacağız. Buna bir nevi dertleşme de diyebilirsiniz. Benim olduğu gibi sizin de kim bilir ne hikayeleriniz var, ne yorgunluklarınız, ne mutluluklarınız, ne hüzünleriniz var. Hayatın bu koşuşturmacalı atmosferine yarım saat bir ara verelim. Şöyle bir çayınızı, kahvenizi tazeleyin, arkanıza yaslanın. Gerçekten de hayatın baş döndürücü bir hızı var. Bir türlü bitmek bilmeyen telaşı var. Ve bizi her gün biraz daha içine çeken gürültüden muzdaribiz. Değerli kardeşlerim, şu zaman durdurulması imkansız bir nehir gibi. Sürekli akıp gidiyor, hem de ellerimizin arasından kayarcasına. Bazen öyle hırslara kapılıyoruz, öyle büyük kavgaların içine giriyoruz ki sanki bu dünyada hep kalıcı olacağız. Oysa şöyle etrafımıza, vefat eden akrabalarımıza, efendim tarihe, o tarihteki meşhur insanlara, bilmem kaç bin senelik yapılara, sonra gökyüzüne, sağa sola, nereye bakarsanız bakın aslında her şey bize tek bir gerçeği söylüyor. Hayat çok çok kısa. Dedikleri gibi bir nefes kadar yakın, bir rüya kadar geçici. Dünya bir han, biz de onun içinde bir süreliğine misafiriz. Bu durumu Ankebut suresinin 64. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Mealen, bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Şimdi lütfen dikkat edin, asıl hayatın neresi olduğunu bilmek, bu dünyayı terk etmek ya da çalışmamak, değer vermemek anlamına gelmiyor. Aksine bu dünyadaki yaşadığımız her bir saniyenin, her bir amelin, her bir iyiliğin ne kadar büyük bir ahiret yatırımı olduğunu fark etmemiz lazım. Yolcu olduğunu bilen bir insan yol üstündeki taşlarla kavga etmez. Yol kenarındaki çiçekliğin güzelliğini fark eder, seyreder ama onlara mülk edinmek amacıyla sarılmaz. Çünkü o yolcu bilir ki birkaç durak sonra zaten yolculuğu bitecek ve inecektir. Çok güzel bir kıssa var. Efendim bir hak dostuyla dünyayı gezen seyyah dediğimiz birinin karşılaşması. Efendim uzak diyarlardan gelen bir gezgin, dönemin en büyük alimlerinden birini hazır oradan geçerken ziyaret etmek ister. Alimin odasına girdiğinde hayretler içinde kalır. Duvarlar dolusu kitap vardır etrafta. Lakin onun dışında sadece kaba bir yatak ve küçücük bir rahle vardır. Başka hiçbir eşya yoktur. Seyyah şaşırır. Efendim der, sizin diğer eşyalarınız, mal mülkünüz nerede? Neden bu kadar boş bir odada oturuyorsunuz? Alim, seyyahın yüzüne şefkatle bakar ve der ki, evladım, peki senin eşyaların nerede? Ben de senin şu heybenden başka bir şey göremiyorum yanında. Seyyah tebessüm etmiş. Aman efendim demiş, ben bir yolcuyum. Burada sadece bulunuyorum. Geçerken uğradım. Yoluma devam edeceğim demiş. Bunu duyan o alim zat, evladım demiş, ben de öyleyim. Ben de sadece bir yolcuyum. Buradan sadece geçiyorum. Evet, her birimiz geçiyoruz sadece. Ama kimimizin yükü
kaldıramayacağı kadar ağır dünyalıklarla dolu. Hayat kısa diyoruz ama aslında hayatı biz kısaltıyoruz dostlar. Evet, yanlış duymadınız. Biz hayatı kısaltıyoruz. Zamanımız az değil. Önceki yaşayan kavimlerin birçoğundan daha uzun ömürlüyüz. Daha geniş imkanlarımız, hayatı hızlandıracak, vaktimizi bize ayıracak çok şey var. Teknolojik icatlar, gelişmeler. Lakin biz bu asırda zamanın çoğunu boşa harcıyoruz. Dünyevi hırslar, siyasi çekişmeler, taraftarlıklar, ayrımcılıklar ve sonu gelmeyen benlik kavgalarıyla en değerli hazinemiz yani zamanı hoyratça tüketiyoruz. Ve geriye dönüp bakıldığında o büyük mahkemede, ahirette elimizde kalan tek şeyin dünyada bıraktığımız güzel bir sada, iyilikle dokunulmuş bir kalp olacağını anlıyoruz. Mesele insanın yaşlanması değil arkadaşlar. Hayat yolculuğunda ruhu yaşlandıran şey geçen seneler yani o takvim yaprakları değildir. Şimdi biraz insan psikolojisiyle ilgili birkaç örnek vermek istiyorum. Yapılan araştırmalar, insanı hayatta tutan en büyük bağın öğrenme hevesi ve merak olduğunu gösteriyor. Yani merak duygusu insanın yaşadığının göstergesi. Peki ne demek bu? Şimdi hep hayatımız çok kısa, ömür geçiyor, bitiyor diyoruz ya, birçok insanın bunalıma girmesinin ve birçok psikolojik rahatsızlıklar içinde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, hedefi, gayesi olmayan, gelecekle ilgili hiçbir planlaması mevcut bulunmayan, sabaha kalktığında yapacak hiçbir işi ve düşüncesi olmayan insanlardır. Halbuki insan yeni şeyleri öğrenmeye donanımlı yaratılmıştır. Yani sağlıklı bir yaşlanmak için insan beyninin yaratılışı gereği hep aynı şeyleri yapmaya, aynı döngüde ilerlemeye müsait değil. Beyin yeniliklerle besleniyor. Peki şöyle bir soru soralım şimdi kendimize. Bizi her sabah yataktan kaldıran o güç nedir? Nasıl kalkıyoruz yataktan? Yani sabahleyin gözümüzü açtığımızda yaşamak için bulduğumuz bugünün tabiriyle motivasyon kaynağımız nedir? Uzmanlar bir amaca sahip olmanın insanın yaşam kalitesinin artmasına sebep olduğunu söylerler. Yani sabah yatağından kalkmak için bir nedeni, bir gayesi olan insanların hayatla ve etrafıyla kurduğu bağ çok daha sağlam. Tabii bu amaç illaki dünyayı kökten değiştirecek dev bir gelişme olmak zorunda değil. Herkesin kendince, yani hayatın güzelliği, anlamı, sadeliğin içinde gizli. Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi, Mü'minun Suresi 115. ayet mealen. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Evet, biz boşu boşuna yaratılmadık ve yaşadığımız her günde bir anlam saklı. Toprağa düşen bir tohumu sulamak belki, efendim hiç tanımadığı bir kişiye yardım etmek, derdini dinlemek, olabiliyorsa derdine derman olmak, evladına bir şeyleri öğretmek veya bir canlıya, kuşa, kediye, köpeğe merhamet göstermek. Yani hepimizin bir görevi var. Dünya ne kadar kısa, ömürlü olursa olsun. Hayatın içinde kendimizi hala bir şeye, bir amaca gerekli hissedebiliriz. İşte en büyük tedavi yolunun bu olduğunu söylüyor uzmanlar. Ne kadar dipte hissederseniz hissedin, kalbiniz ne kadar kırılmış olursa olsun, yalnızlığımız bizi ne kadar üşütürse üşütsün, başkalarının hayatına, dünyaya şefkatle dokunacak bir gaye bulduğumuzda, içimizdeki o yaşanmışlıklar Allah'ın izniyle onarılmaya başlar. Ama maalesef modern denilen şu dünya, bize sürekli mükemmel olmamız gerektiğini dayatıyor. Kılığımız, kıyafetimiz,
Yani görünüşümüz, davranışlarımız, tercihlerimiz, beklentilerimiz hep mükemmel olmak zorunda. Yani hata yapmayan, her zaman her konuda başarılı olan, kusuru olmayan bir hayat yaşamamız isteniyor. Ama bu imkansız. Bu mükemmelliyetçiliktir. Ve bu insanı gerçeğe sırt çevirmeye ve içten içe yalnızlaşmaya zorlar. Halbuki bizden bu istenmiyor. Biz insanız. Hata ile, noksanlıkla, zaaflarımızla, kırılganlıklarımızla insanız. Bu şuna benziyor. 1,5 ton taşıma kapasitesi olan bir araca 5 ton yüklendiğinde başımıza geleceği gibi. O kadar çok mahalle baskısı var ki şu asırda, şöyle olmalısın, böyle davranmalısın, şunu olacak, sen şunu yapmazsan şu olmayacak gibi, bu yükler insanın kaldıramayacağı hale gelebiliyor. Halbuki biz kusursuz ve mükemmel değiliz, olmaya da çalışmamalıyız. Efendim, daha evvel sizinle paylaşmıştım, kısaca yeri gelmişken aktarayım. Bir su taşıyıcısı boynuna astığı sopanın iki ucunda 2 tane büyük toprak testi ile her gün nehirden eve su taşıyor. Bu testilerden biri tamamen düzgün, herhangi bir çatlağı kırığı yok. Ama diğer testide küçük bir çatlak var. Yol boyunca o çatlaktan su sebebiyle eve gidene kadar yarısı boşalırmış. 2 yıl boyunca bu durum böyle devam etmiş. Hikaye bu ya, kusursuz testi başarısıyla övünürken çatlak testi üzgün, eyvah, ben görevimi yerine getiremiyorum diye utanç duyuyor. Bir gün su taşıyıcısına dönmüş ve ya demiş, ben kendimden utanıyorum. Suyu taşıyan adam tebessüm etmiş ve demiş ki, bugün eve dönerken yolun senin tarafına dikkat etmeni istiyorum. Çatlak testi bakmış ki yolun kendi tarafında rengarenk, güzel mi güzel çiçekler dolu. Kendini kusursuz zanneden testinin tarafıysa kupkuru toprak. Su taşıyıcısı, ben demiş senin çatlağını biliyordum. O yüzden senin tarafına çiçek tohumları ektim. Ve sen her gün nehirden dönerken farkında olmadan onları suladın. Yani 2 senedir o çiçeklerle bak sen nelere sebep oldun. İşte hepimizin hayatında buna benzer çatlaklar, yaralar, kırgınlıklar var kardeşlerim. Mevlana'nın dediği gibi, yaralarınız ışığın içinize girdiği yerdir. Söze bakar mısın? Yaralarınız ışığın içinize girdiği yerdir. O kırıklardan utanmak yerine onlardan sızan hikmeti görmeye çalışın. Her halimize, her aldığımız nefese binlerce şükür kardeşlerim. Şu an bu yaptığımız yayını işitebiliyorsanız, ciğerlerinize soluduğunuz o hava, hiç farkında olmasanız da zahmet etmeden dolup taşıyorsa, kalbiniz hiç aklınıza gelmeden yine saniyede şu kadar atmaya devam ediyorsa, Allahu Teala'ya inanıyorsanız, şu birkaç madde bile uzun uzun düşünülmesi gereken müthiş mucizeler. Şükürü biz yanlış anlıyoruz. Sahip olamadıklarımız aklımıza geliyor. Bu yüzden üzülüyoruz, ömrümüzü tüketiyoruz. Ama bize verilenlerin farkına varmıyoruz. İşte hayatın ne kadar kısa olduğunu düşünürken bir taraftan da bununla hayıflanmak, ömrü geçirmek değil, bu kadar çabuk geçen ömrü boşa geçirmemek gerekmekti. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, dünyanın kısalığını, şükrün ne kadar önemli olduğunu, insanın sıhhatinin anlayamasa da, kavrayamasa da ne kadar müthiş bir şey olduğunu anlatıyor bize. Diyor ki, evladım, dünya 3 günden ibarettir. Dün içindekilerle beraber geçip gitmiştir. Artık onu döndürmeye gücün yetmez. Yarın bir beklentidir. Ona ulaşıp ulaşamayacağını, varıp varamayacağını bilemezsin. Öyleyse sahip olduğun gün bugündür.
onun kıymetini bil ve şükrünü eda etmeye çalış. Nasıl söz ama, haydi dünyadan bir kişi çıksın da buna itiraz etsin. Ya, gün bugün kardeşlerim, gelecekte şu mu olur, bu mu olur, şöyle olmazsa, şu hesabın tutmazsa, lar bir tarafta. Veya geçmişte şu hataları yaptım, yanlışları yaptım, ah o haramlara girmeseydim, şu yanlış kararı vermeseydim, şununla evlenmeseydim, şu dükkanı açmasaydım. Hayır. Zaman bu zaman. Tevbe etmek için de, yaşamak için de. Çünkü yarından haberimiz yok. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ya, İbrahim suresinde, mealen, hani Rabbiniz şöyle buyurmuştu, andolsun, eğer şükrederseniz, elbette size nimetimi arttırırım. Gerçekten öyle. Şükretmek insanın kalbini genişletiyor. Zaten ne kadar itiraz ederseniz edin, o kısa hayat bildiği gibi akmaya devam ediyor. Şikayet etsen de akıyor, tepkisiz kalsan da, şükredersen de akıp gidiyor. Ne hızı değişiyor, ne de yazgımız. O yüzden gelin küçük bir değişiklik yapalım hayatımızda. Mesela yarın sabah Allah'ın izniyle uyandığınızda alarm sesiyle pat diye aceleyle fırlamayın yatağınızdan. Yatağınızın içinde şöyle bir doğrulun. Kendinize birkaç saniye verin. Gözünüzü açıp açmamanıza gerek yok. Şöyle bir besmele çekip ilk nefesinizi alın. Allahu Teala'ya o fark ederek aldığınız ilk nefes için teşekkür edin, şükredin. Ne kadar uykulu, ne kadar yorgun da olsanız bunu alışkanlık haline getirin. Uyandığınızın ilk dakikasını Allah Teala'ya ayırın ve günün hayırlı olması için dua edin. Bu bir şükürdür. Her yeni gün kardeşler, o ebedi hayatımıza giden köprüde kırılanları onarmak, yeni güzellikleri üretebilmek, hatalarımızdan dönmek ve ahiret için kazanç sağlayabilmek için bir fırsattır. Hayat o kadar kısa ki, seneler önce üzüldüğümüz vah be, keşke şunu yapmasaydım, şu kararı vermeseydim, şunu demeyeydim, lerle vaktinizi harcamayacak kadar kısa. Seneler önce çok üzüldüğünüz, kahrolduğunuz şey bugün aklınıza bile gelmiyor. Geliyor olsa bile sizi o kadar da acıtmıyor, değil mi? Veya bazen öyle oluyor ki başımıza gelen, bizi üzen şeylerin bizim için daha sonra hayırlı olduğunu öğrenebiliyoruz. Diyelim bir trafik kazası geçiriyoruz, kolumuz bacağımız kırılıyor ama sonra öğreniyoruz ki ileride çok daha büyük bir kaza olmuş. Efendim bir rahatsızlığımız oluyor, doktora gidiyoruz. Ya benim hiçbir şeyim yoktu, kontrole geldim, şöyle bir hastalık çıktı diye üzülüyoruz. Sonra doktorlar diyor ki, verilmiş sadakan varmış, erkenden şunu şunu tespit ettik, elhamdülillah senin için iyi oldu. Bilemiyoruz. Ama programımızın başında söylediğimiz gibi, bir yolcuyuz ve selam. Bir yolcunun artık tren yolculuğu, otobüs yolculuğu, uçak yolculuğu, gemi yolculuğu ne derseniz deyin, bir yolcunun şöyle etrafa bakındığı gibi belli bir süre, bir saat, iki saat, on saat gidiyorsun. Sağda solda binaları görüyorsun, ormanları görüyorsun, denizi görüyorsun, artık ne varsa görüş alanında ama hepsi bu. Biz de bir yolcu olduğumuzu düşünerek her gördüğümüz şeye itiraz edip, ya bu ağaç niye burada? Şu adam orada ne yapıyor, bu bina niye böyle dememiz ne kadar saçmaysa, çok kısa olan dünya hayatında her istediğimizin yerine gelmesini beklemek de o kadar saçmadır. Bugün de biraz kafanızı şişirmiş oldum. Tüm hayat yolcularıyla beraber yeni bir yolda yürüdük. Zamanınızı bizimle paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında buluşabilmek ümidiyle hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz.

0: Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Nidadan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bir bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Ankebut Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar, içinizde nefret ettiren kimseler var. Kim imamlık yaparsa namazı kısa kıldırsın. Zira arkasındaki cemaatin içinde yaşlısı var, çocuğu var, iş güç sahibi olanı var. Buhari İlim 28, Ezan 61-63, Edep 75, Ahkam 13, Müslim Salat 182-185.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resul-i Ekrem'in yanında bulunuyordu. Peygamber Efendimiz, sizden biri her gün 1000 sevap kazanmaktan aciz midir buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanabilir diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır ve ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. Fatır Suresi 38 ve 39. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz.

öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni gizlice yad ederse ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Yasin Suresi 82. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, din nasihattir, samimiyettir. Müslim İman 95.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kıyamet günü Allah'a karşı yalan söyleyenleri görürsün. Yüzleri kapkara kesilmiştir. Büyüklük taslayanlar için cehennemde bir yer mi yok? Zümer Suresi 60. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz. Buhari, Salat 52, Teheccüd 37, Müslim, Müsafirin 208-209.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Şu anda Radyo Nida'yı dinlemektesiniz.

0: El Azim Celle Celalü Celle Celalü, pek azametli ve büyük olan. Sen El Azimsin. Büyüklükte benzeri olmayan çok yücesin. Eşsiz ve benzersiz azamet sahibi, şanı yüce olansın. Hiçbir zaman aciz bırakılamayan şeref ve azamet sahibisin. Yerde, gökte, bütün varlıklar içinde büyüklük yalnızca sana mahsustur. İzzet ve celalinin gücü sonsuz olan, azameti sınırsız olansın. Tüm kainatın mutlak sahibisin. Azim isminle insan idrakının üzerinde olan, her türlü noksanlığın uzağında bulunansın. Makamların en yücesine sahip olan, alemlerin Rabbisin. Ey sonsuz büyüklük sahibi, şanı yüce olan Allah'ım, secdeye kapandığımız yüceliğinin hatırına bize lütfunla ve kereminle muamele eyle. Amin.
1: Kalbi yaşatan zikrullah.
2: Zikrullah.
1: Kalp tık tık tık tık diye atmaz. Tık tık, tık tık, tık tık diye atar. Bu ismi celaldir.

0: Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anha şöyle demiştir. Ey Ebu Zer, gemiyi sağlamlaştır. Çünkü yelken açacağın deniz derindir. Azığı tam al. Çünkü çıkacağın yolculuk uzundur. Yükünü hafif tut. Çünkü geçit çok sarp ve meşakkatlidir. Amelini Allah'a halis kıl. Çünkü amellerinin karşılığını verecek olan Allah seni görmektedir.
1: Ümitsizlik, şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Allah'a yaklaşanlar tuzaklardan uzaktır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
2: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida, 107.3.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Gerçekten bu Kur'an en doğru yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İsra Suresi 9 ve 10. ayetler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır, huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa, büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Müslim Taharet 7.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Radyo Nida olarak sizleri kalpleri huzurla buluşturacak, gönülleri ihya edecek bir İstanbul yolculuğuna davet ediyoruz. Gezi rotamız Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Ferah Baba, Murad-ı Münzevi Hazretleri, Sakız Ağacı Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Boğaz Turu. Tarih 8 Ağustos Cumartesi. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği naklolunmuştur. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Kalplere teselli, ruhlara şifa. Radyo Nida.

El Hakim Celle Celaluhu. Celle Celaluhu. Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli olan. Sen El Hakim'sin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Hükmünde ve yönetiminde yanılmayansın. Bütün emirleri ve işleri hikmetli olan, hikmetle hükmeden, bütün nesneleri ve olayları en üstün ilimle bilensin. Sen bütün sözleri ve işleri adaletli ve merhametli olansın. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uyanlara hikmet bahşedensin. Hiçbir çelişkisi ve tutarsızlığı olmayan, her şeyi ölçülü ve düzenli yaratansın. Duygularını ve davranışlarını kontrol edenlere hikmetinle hükmedensin. Güzel söz söylemek, doğruyu anlamak ve doğruyu konuşabilmek senin El Hakim isminin tecellileridir. Ey her şeyi hikmetiyle yaratan Allah'ım! Bizi hükmüne razı olan salih kullarından eyle. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz dinin direği, susmaksa büyük erdemdir. Sadaka Rabbin gazabını giderici, susmaksa büyük erdemdir. Oruç cehennem ateşine karşı kalkan, susmaksa büyük erdemdir. Cihad dinin zirvesi, susmaksa büyük erdemdir.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse evine dönünceye kadar Allah yolundadır.

El Kahhar Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Her şeye, her istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. Sen El Kahharsın. Her şeye gücü yeten, her istediğini yapan, mutlak galip ve hakim olansın. Kahhar isminle yenilmeyen, yegane kudret ve tasarrufun sahibi olan, boyun eğdirip üstün gelensin. Her şeyi içinden ve dışından kuşatansın. Sen akıl sahiplerine hükümleriyle yol gösterensin. Mevsimleri birbiriyle sınırlayan, sevinci hüzünle, varlığı darlıkla, barışı savaşla, ödülü cezayla, lütfu kahırla dengeleyensin. Hayatı ölümle, zenginliği fakirlikle, aydınlığı karanlıkla, zorbaları mağlubiyetle yok edensin. Ezelden ebede bütün varlığı kuşatan, her şeye gücü yetensin. Senin Kahhar ismi

Kendine mazhar olan insan nefsine, öfkesine ve şeytana galip gelir. Ey kahhar olan, her istediğini yapan, mutlak hakim ve galip olan Allah'ım! Bize kahrınla değil, lütfunla öğret. Bizi rahmetinin kapısında yaşat. Amin.

Sözün özü. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bedbahtlığın alameti dörttür. Geçmiş günahları unutmak. Halbuki onlar Allah katında kayıtlara geçmiştir. Geçmiş iyilikleri hatırlamak. Halbuki onların kabul edilip edilmediği bilinmemektedir. Dünyalık mal varlığı olarak kendisini daha iyi durumdaki kimseyle kıyaslamak. Dini yaşantı olarak kendisini daha aşağı seviyedeki kimselerle kıyaslamak. Halbuki Allah, ben onu diledim fakat o beni dilemedi. Bu yüzden ben de onu terk ettim buyurmaktadır. Mutluluğun alameti de dörttür. Geçmiş günahları hatırlamak, geçmiş iyilikleri unutmak. Dini yaşantı.